0: ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
1: Kervan FM 93.7.

Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

0: Gaziantep ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla. Hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Ey Azrail, bilirim sözlerim çok yersiz. Neden böyle ansızın geliverdin habersiz? Ne olurdu 3-5 yıl önce haber verseydin? Hiç değilse rüyama

Senden özür dilerim. Hazırlık yapamadım. Görüyorsun, yanımda ne valiz var ne bavul. Uykum öyle ağır ki ne zil duydum ne davul. Yaşım 70 olsa da gör ki fıkır fıkırım. Bu cümbüşlü alemi ben nasıl bırakırım? Hani bir söz vardır ya, yaş 70 iş bitmiş. İnan ki bu bir yalan, bunu diyen halt etmiş. Ey Azrail, dur biraz, sana yalvarıyorum. Yasal haklarım için avukat arıyorum. Hayallerim, düşlerim, yarım kalan işlerim. Estetik yapılacak daha burnum, dişlerim. 50 yaşımda ancak voleyi vurabildim. Hortumlar sayesinde holdingi kurabildim. Gerçi ucuza verdim şerefin kilosunu. Ama böyle kazandım şu uçak filosunu. Ey Azrail, ne olur bozulmasın pazarım. Sana şöyle yüklüce bir çek bile yazarım. Şu masmavi havuzlu sarayıma baksana. O daracık mezarda yazık olmaz mı bana? Bazen çoluk çocuğa içimden kızıyorum. Ölmemi bekliyorlar, inan ki seziyorum. Arkamdan göstermelik iki damla gözyaşı. Bir de şöyle büyükçe yaldızlı mezar taşı. Tahmin ediyorum ki mevlid de okuturlar. Ortalığı birazcık gül suyu kokuturlar. Araya reklam konur bir ilahi aryası. Mevlid bitince başlar dedikodu furyası. Etlerim, kemiklerim didik didik edilir. Ben az gelirsem eğer köklerime gidilir. Ey Azrail, inan ki hazırlığım yok daha. Hele şu din konusu çok karışık bir saha. Bazı büyük abiler köşeleri tuttular. İrtica diye diye beni de korkuttular. İlahiyat adına ekranda iki kaçık. Kimlerin kuklaları oldukları apaçık. Alim zalim karıştı. Renkleri seçilmiyor. Velisiz kaldı sokak. Deliden geçilmiyor. Bu cinnet kervanına koca başlar dahiller. Tuz bozulmuş, ne yapsın bizim gibi cahiller. Henüz daha gündemde ne oruç var, ne zekat. Ne Kur'an'la tanıştım, ne de kıldım bir rekat. Gönülde sen henüz genç, daha haccın duruyor. Aklın nefsin elinde, yollarda savruluyor. Edemedim bir türlü şu nefsini terbiye. Ortalıkta ne görsem tutturuyor ver diye. Ey Azrail, bilirim gelince beklemezsin. Tükenen vadelere saniye eklemezsin. Bu satırlar boş geçen bir ömrün hikayesi. İbret alanlar için son pişmanlığın sesi. Bilmem ki bir duvarda bu mütevazi çaba, bir küçücük pencere açacak mı acaba?

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

Serçeler uçar erkilerin. Aniden zaman hızlanır, geçer minarelerin ucundan gökyüzü. Devirlerin içinden bir peri masalı, sere serpe bir çöl dekorundan fışkırır. Akşam gün batarken üzgün, gün akşam batarken üzgün. Mehtap denizde kıpırdayıp yüreğimde dalgalanıyor. Bir çocuk içimde üşüyor, yalnızlık kadar özgür. Sesi ne kadar çıkar işportacının, gökdelenlerin gölgesinde. Mebrure teyze karanlığı bekler, pazar artıklarından yiyecek ummak için. Hayat tutuklanmış umutlar yumağı, çekler senetlerle soluyor kentler. Sarı yapraklar düşüyor, kırmızı çizgiler şehrin üstüne. Taksim, Moda, Dragos. İstila sezgisinde çırpınan kuşlar camilerde bile üşüye dursun, yollarına kement attım kentlerin. Düğümlü düşlerimi gizlerim, buzdağları altındaki ateşi habire beslemedeyim, gündüzleri yıldızlar görünsün diye. Yer çekimi yenilecek gülüşlerinde, kipriklerinde sevgi damıtarak selamlaşan insanların, bir kuş kadar hafif havalanacak, güvercin kanadı kadar masum umutlar.

استد خازم لی نبچن گوتنا ندهنک هلبستا نجی بدوی هوزانا.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah'ın yanında büyük bir mükafat vardır.

Doğduğun gündü efendim. Varlığın güneşe gülücük oldu. Gurur taşları sarsıldı muhkem benlik kalelerinin. Kibrin kiri döküldü ak avuçlardan. Ümitli canlar indi insanlığın acılı bileğine. Müjde kelebekleri zulmetin katranlı kozasını yırttı. Neşelendi nehirler, vadileri tebessüm sardı. Çöl sevinç sevinç ıslandı. Gecenin kalbi hızlandı. Karanlığın hükmü kalktı. Sabahların dudağına dua yağdı. Geldiğin sabahtı efendim. Gelişin cümle gelişlerin sebebi oldu. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin zarından. Yabancılıklar silindi gözlerden. Uzaklıklar eridi. Yağmur yüzlü göğe uyandı alem. Yeryüzü unuttuğunu hatırladı. Geldiğin andı efendim. Zaman tebessümünün sonrası oldu. Saatler tesellimle kuruldu. Beklemelerin hepsi cennet oldu. Çocukça sevinçler dokundu alınlarımıza. Baş koyacağımız ümitli secdeler doğdu. Zilletli eğilmelerden kurtuldu insanlık, kıyama çağrıldı. Bencilliklerin, cimriliklerin, vurdum duymazlıkların yüzü yerde kaldı. Merhamet damarları açıldı insandan insana. Şefkat pınarları dupduru akmaya başladı. Geldiğim gün bugündür efendim. Adını söyleyecek dillerimiz oldu. Adına adanacak nefeslerimiz şimdi doğdu. Adınla güzelleşecek atlarımız az önce kondu. Adınla sevdiğimiz yağmurlar göğsümüze şimdi dokundu. Adından aldığımız aşkla aradık kaftanın ardını. Adını andıkça bulduk aşklarımızı. Adını andıkça ümit bildik varlığımızı. Adını andık da öyle sevdik acılarımızı. Adını andık da öyle onardık kırıklarımızı. Adını andıkça, ya Muhammed, sevdik adımızı.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranım. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyar-ı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakile hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-yı Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

Ele avuca gelmiyor can. Dokununca dökülüyor parmak uçlarından. Elimize avucumuza varlıktan yana ne düşmüşse hepsi can dokunuşundan. Parmak uçlarımıza yakınlıktan yana ne dökülmüşse hepsi can suyundan. Söze sığmıyor can, dile gelmiyor, şiire uymuyor, masalda uyumuyor. Dilimize damağımıza değen ne varsa tatmak adına hepsinin tadı can, hepsinin tuzu can. Söz etmeye değer ne varsa, kayda değer ne yaşarsa, hep can heyecanı, hepsi canın romanı. Mezara inmiyor can, toprağa düşmek bilmiyor. Çamura düşen, toprakta biten ne varsa, hepsinin dürtüsü candan, hepsinin dirilişi candan. Mezarlar boyu gizlenen ne varsa, hepsi can tarlası. Ne varsa toprak üstünde kanayan, sancıyan, hep can kavgası. Kokusu yok canın, sesi yok, nefesi yok. Çağıldısız ve uğultusuz, gürültüsüz, kavgasız kayıp gidiyor anımızdan ve anımızdan. Bileğimizden akıp giden an, damarımızda kanayan dem, damağımızda tuzlu nem, dudağımızda gamlı ney. Hepsi, hepsi can kaygısı, hepsi can tortusu. Tene değiyor can, ete kemiğe bürünüp öylece görünür oluyor. Tenin tenasında, et kemik arasında gizli ne varsa, hepsinin libası can, hepsinin aynesi can. Nefese siniyor can, bakışta siliniyor, dokunuşta yitiyor, ateşte eriyor. Renkten yana ne varsa gülde, ateşi yakan ne varsa, kanı kaynatan her neyse, hep candan, hep can ocağından, hepsi can çırağından. Dağılıp çözülüyor can zamanın kıvrımlarında, kırılıp dökülüyor yüreğin olacıklarında. Anları birbirine ulayan ne varsa, hepsi canın bağından. Kırık aynalarda, soluk sarı fotoğraflarda unutulmadık, umulmadık ne varsa, hepsi can yumağından.

yüzlere vuruyor can. Bebek yüzlerden, güzel yüzlerden, masum yüzlerden, mahzun yüzlerden geçip gidiyor. İçin de içine sızan, sularda sızlayan, kalplere süzülen, şah damarda dolanan ne varsa hepsi canın kuyusundan, hepsi canın kıyısından. Yaralarda çoğalıyor can, kan da kıvranıyor, geceyi dağılıyor, gündüzü kanatıyor. Karbeyaz soğukların göğsüne akan sıcacık kanda azalan neyse, bir pıhtının özünde közlenen yangın neyse, gecenin acısını gündüzün yarasına dolayan ne hikmetse, hepsi can paresinden, hepsi can çaresinden. Can paslı bir bıçak yarası varlığın göğsünde, tenin beyaz yüzünde bir kardelen hülyası, göğün en canlı yıldızı, yerin en kanlı çiçeği. Yarada kabuk bağlayan her neyse, buzda kristal kristal biçimlenen her neyse, gökten yukarıda, yerden aşağıda ne varsa kaynayan, hepsi can yüzünden, hep can gözünden, hep can yüzünden. Yüreğimizin yayında gerili oktur can, ki buralı değil, şimdiye razı değildir. Bizden önceleri ve bizden sonralarıdır. Gölgemizin kuytusunda saklı hayaldir can, ki bizden ama bizden olmayandır. Bizimle ama bizimle kalmayandır. Alnımızda doğmuş şebnemdir can, ki bizde ama bize ait olmayandır. Bizden ötelerde aşkları vardır. Ve can canandandır. Semada Ahmet Muştusu, Hira'da Muhammed korkusu, hicrette sıddık telaşı, Mekke'de mahbubiyet davası, Taif'te rahmet duası, Medine'de ensar sevdası, ne varsa canandan yana, hepsi candan âlâ, hepsine can feda, hepsine canlar kurban ola. Ne varsa yaşadığımız, tattığımız, sevdiğimiz ve var bildiğimiz, ne varsa yaşamaya değer bildiğimiz, anamız, babamız, yavrumuz, yurdumuz, vatanımız, dünyamız, göğümüz, gözümüz, elimiz, yüreğimiz, her ne varsa, hepsi cananın aynesinde bir göründü, bir kayboldu. Hepsi canan hatırına varlığa vardı. Hepsi, hepsi canan uğrunda can kırı. Ol canan ki canın canıdır. Ol canan ki canlar canıdır. Yüreğimiz canan sevdasında kanmalı. Canımız canan ile kanmalıdır. Canımız canana.

korkar mı artık insan? Küre-i arz bomba olup başımda patlasan, acı, keder, dert ciğerimi parçalasan, dönüp de bakmam arkamdan. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

Bu kul dayadı sırtını sana, kainat duman olsa ne olur? Sen en büyük dostsun, anladım. Değer verip yaratmışsın, kulunun daima yanındasın. Bir adım gelene koşarsın, çünkü sen Allah'sın. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Ezel ve ebed sensin. Bütün varlık secdeye eğilsin. Kudret ve mülkün tek sahibisin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Acizlik bize has, o kudret. Bütün varlık zerresine değil denk. Akıl, şuur ne varsa anlatmakta aciz. Sen yaratansın, bu kadar biliriz. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Cömertsin, verensin, sabredensin. Kuluna en büyük değer verensin. Kudret kalemiyle kader çizersin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Seviyorum, seviyorum her şeyden öte seni. Sen varlığımın mutlak sahibi. Güzeller güzeli, en güzeli. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Sakalımda ak, ayağım yalın, sarığım çözüp cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincirlerim, özgürlüğe değil sana kavuşacak mıyım? Yeteceksen bir gün imdadıma, ne ip ne urgan sarkıt kuyuma, ene muvahhid tutunmam senden başkasına. Hangi kitap yazıyor medet başkasından senin mahkumuna? Ya tenezzül et merhameten hakir toprağıma, ya uruc edeceğim şehiden bu kuyudan sana.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğim çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544-399-2727.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an'dan öğütler. Çoklukla övünmek fayda getirmez. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Tekasür suresi 1 ve 2. ayetler. Kıymetli dinleyiciler, tekasür çokluk ve çoklukla övünmek demektir. Biz çoğuz, hayır siz değil biz çoğuz diye birbirleriyle çokluk yarışına girmek, çoklukla övünmek dünyada insanların çoğu kere kapıldığı ve aldandığı bir haldir. Ancak burada dikkatimizi çeken husus, çokluğun bizzat kendisinin kötü olduğu değildir. Zira çokluğu ile yarışılacak şeyler de vardır. Mesela hayır, mesela güzel ameller, mesela ilim, bunlardan bazıları olup, bu gibi şeyler müminlerin aslında yarışması tavsiye edilen güzel olgulardır. Fakat bunların çokluğu ile de böbürlenmek ve gururlanmak kötülenmiştir. Amellerde önemli olan miktar değil, samimiyettir, kemiyet değil, keyfiyettir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetinde insanların mal ve evlat çokluğuna düşkünlüğünün kendilerini felakete sürüklediğine dikkat çekilir. Bunlarla övünmenin insanı asli vazifelerinden uzaklaştırdığı, Allah'ı zikre, şükre, onu hakkıyla bilmeye, azamet ve kudretini düşünmeye, ona itaat ve ibadet etmeye engel olduğu anlatılır. Üstelik övünmenin ahirette hiçbir işe yaramayacağı, aksine azabı artıracak bir günah olduğu gerçeği bütün açıklığıyla ortaya konulur. Aslına bakılırsa, insanın sahip olduğu zenginlik ve servet, oğullar ve torunlar, dünya hayatının birer süsüdür. Şüphesiz mal ve servette güzellikler ve faydalar vardır. Oğullar, insan için güç ve kuvvet belirtisidir. Fakat nasıl dünyanın bütün güzellikleri geçici ise, bunlar da geçicidir. Bunlara kapılıp kalmamak gerekir. Buna karşın insanın bu kısa dünya hayatında işlediği güzel amellerin sevabı ise sürekli olup ahiret mutluluğuna vesiledir. Bu yüzden ashab-ı kiram çok mal edinmekten ve çokluk ile övünmekten şiddetle kaçınmış, elindekini infak etmiş ve zaruri olan ile yetinmiştir. Gerçekten de edinilen mal miktarı arttıkça insanın sorumluluğu da artıyor. Bu sebeple dinimizde malın, mülkün ve çocukların çokluğuyla övünmek yerine iyi ve güzel işleri çoğaltmak, sevabı kalıcı olan işler yapmak tavsiye edilmiştir. Çünkü dünyadaki mal ve servet, insanın elindeki her şey zamanı geldiğinde tükenmeye ve yok olmaya mahkumdur. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan güzel işlerin hayrı ve sevabı ise kalıcıdır. Nitekim bu durum bir ayette şu şekilde tasvir ediliyor. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Nahl suresi 96. Kıymetli dinleyiciler, öyleyse aklı selim sahibi Müslüman, geçici olanlara değil, baki ve ebedi olana dünyada ve ahirette faydası dokunacak şeylere mesaisini sarf etmelidir. Kitabımız bir taraftan bu gerçeklere dikkat çekerken, diğer taraftan bu kitabı herkesten daha iyi anlayan ve hayat tarzıyla bizlere örnek olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir kimse öldüğünde onun dünyada bırakacakları ile ahirete götüreceklerinin neler olduğunu bize bildirmiş, önem vermemiz gereken şeylerin neler olduğunu açıklamıştır. Bu sebeple Peygamberimiz konuyu adeta canlandırarak ölen kimseyi üç şeyin takip ettiğini, yani kabrine kadar gittiğini, bunların da o kişinin yakınları, malı ve iyi ya da kötü işleri, davranışları olduğunu söylemiş, bunlardan ilk ikisinin kabrin kapısından geri döndüğünü, üçüncüsünün yani ahirette mükafat veya ceza görmesine sebep olacak iş ve davranışlarının ise ölenle birlikte kaldığını bildirmiştir. bu kısa hayatta geçici ve boş şeylerle oyalanma yerine kalıcı, huzur verecek ve Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak şeylerle meşgul olmak daha doğru bir davranış olmalıdır. Akıllı kimse kendisine faydası dokunmayanı değil, faydalı olanı, geçici olanı değil, ebedi olanı tercih etmelidir. İslam büyüklerinin güzel hat ile yazıp duvarlarına astıkları ve her baktıklarında ibret aldıkları bir levha vardır. Bu levhada hiç yazmaktadır. Gerçekten iyi düşünüldüğü zaman dünyanın aldatıcı menfaatlerinin bir zaman sonra kocaman bir hiç olduğu görülecektir. Çoklukla övünmek fayda getirmez. Kur'an'dan öğütler.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir
2: aile. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

0: sıramızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan ağlıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları beylin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken
1: gazdan aldığınız her otogaz
0: ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik satılırken köle pazarlarında biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için...
1: Hediye boğana dönüşecek diyor.
0: Bir yiğit
1: siz ne diyor?
0: Musa ve Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak... ...bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün... ...nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek... Bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren, cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni, antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek, gövdelerimizde beliren ürpertilerle, İri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde, dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini, denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler yani ey zulmün ağları, hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz sevecen ışırtılarla süzülen güneşi diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah belleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Biz günde bin kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan ağlıyor göğsümüzde.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.

benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
3: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Kervan FM haber.

0: Gazze'de sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İşgal rejiminin insansız hava araçları Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda bir kişi katledildi. Aralarında durumu ağır çocukların da olduğu 18 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Öte yandan işgal rejimi ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 247'si çocuk, 191'i kadın olmak üzere 930 kişiyi katletti. Filistin resmi ajansı Wafa'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Nisan ayının ateşkesten sonra en kanlı dönem olduğu vurgulandı. Gazze'de işgal rejimi saldırılarında Mart'ta 79, Nisan'da 117 kişinin katledildiği, Mayıs ayında da bombardımanlar ve can kayıplarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin katledildiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Öte yandan işgalcilerin sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu. Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Beyanun sahfiyyun.
0: Hamas siyasi büro üyesi Usami Hamdan, Gazze şeridinde devam eden savaş, ateşkes süreci ve Filistin iç uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamdan, Siyonist rejimin savaş boyunca çok sayıda siyasi ve askeri lideri hedef almasına rağmen, Hamas'ın teşkilati yapısını ve direniş kapasitesini koruduğunu belirterek, hareketin geçmişte de benzer suikastlar ve baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Şehit liderlerin direniş saflarında görevlerinin başında hedef alınmasının bir zayıflık göstergesi değil, mücadelenin içinde yer aldıklarının kanıtı olduğunu söyleyen Hamdan, Hamas'ın tarihi boyunca kayıplarını telafi etmeyi başardığını kaydetti. Hamdan, ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerinde ise dikkat çekici mesajlar verdi. Siyonist rejimin ateşkesi ilan edildiği günden bu yana defalarca ihlal ettiğini, yüzlerce Filistinlinin şehit olduğunu ve Gazze'deki saldırıların farklı yöntemlerle sürdüğünü belirten Hamdan, buna rağmen Hamas'ın anlaşmaya bağlı kalmayı sürdürdüğünü ifade etti. Hamas yetkilisi, hareketin ateşkese bağlılığının zayıflık veya seçeneklerinin tükendiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, bunun Gazze halkını koruma ve uluslararası toplum önünde anlaşmayı bozan tarafın kim olduğunu ortaya koyma amacı taşıdığını söyledi. Hamdan, yeniden imar ve insani yardımların, direnişin silahsızlandırılması şartına bağlanmasının siyasi bir şantaj anlamına geldiğini belirterek, ateşkes görüşmelerinde böyle bir maddenin bulunmadığını ifade etti. Usame Hamdan, siyasi girişimlere ve arabuluculuk çabalarına fırsat vermeye devam edeceklerini, ancak bunun direnişin seçeneklerinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Siyonist işgal rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetleri sürüyor. İşgalci Siyonistler Kudüs'ün kuzeyinde Ram kasabası topraklarına inşa edilen ayrım duvarının yakınlarında Filistinli genci ateşe açtı. Sağlık kaynakları 26 yaşındaki genç İmad Harun İştahye'nin işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu aktardı. İşgal rejimi Kudüs'te ve işgal altındaki iç bölgelerde iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçileri ateş açarak, esir alarak ve alıkoyarak takip etmeye devam ediyor. Bu durum son dönemde onlarca işçinin yaralanmasına ve şehit olmasına yol açıyor. Bu arada Siyonist işgalcilerin cinayet, saldırı, tehcir ve esir almalarına yönelik Filistinli direnişçilerden misilleme eylemi geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Beytüllahim yakınlarındaki Guş Etzion kavşağında araçlı eylem gerçekleştirildi. Eylemde çok sayıda işgalci etkisiz hale getirilirken, 30 yaşındaki mücahit Emced Cevat Abdülfettah Neca şehit oldu. İşgal rejimi basını ise araçlı eylemde 4 işgalcinin yaralandığını ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ileri sürdü. Eylem işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde artan askeri saldırılar sonrası yaşandı.

Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişininse yaralanmasına neden olmuştur denildi. Siyonist işgal rejimine ait insansız hava aracı ise güneydeki Brika beldesinde seyir halindeki bir araca hedef aldı. Saldırıda 2 Lübnanlı sivil şehit oldu. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Suriyeli bir genç katledilirken, Kefir Sirin bombalanması sonucu ise 3 sivil şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı en az 3.412'ye, yaralı sayısı ise 10.269'a yükseldi. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırmaya devam ediyor.

İran-İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misillemeyle yanıt vermeye devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Kalibaf ayrıca, düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını, ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurgu yaparak aşırı taleplere karşısında savaşacaklarını ifade etti. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansında yer alan haberde, İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde, İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği, ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu aktarıldı.

0: اینکه مقامات آمریکایی اصرار دارن وانمود بکنن که
1: ایران اسلام جمهوریتی دışişleri bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai müzakerelerden sonuç alınmamasından ABD'yi sorumlu tuttu. Müzakerelerin uzamasından karşı tarafın tutarsız tutumunun sorumlu olduğunu belirten Bekai, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor. Yeni ve birbiriyle çelişen talepler ortaya koyuyor. Medyaya verilen mesajlar da birbirini tutmuyor. Bu durum doğal olarak müzakere sürecini uzatıyor ifadelerini kullandı. Lübnan'da son dönemde artan Siyonist işgalcilerin saldırılarına da değinen İranlı yetkili, bu saldırıların diplomatik girişimleri baltalamayı amaçladığını belirtti. Bekai, Lübnan'daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır dedi. ABD ile Siyonist işgal rejiminin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Bekai, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmelerde doğrudan sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bekai, ABD ile Siyonist rejimi birbirinden bağımsız iki yapı olarak göremeyiz. Lübnan'da yaşananlar da dahil olmak üzere bölgemizde meydana gelen tüm gelişmelerde ABD sürekli bir taraftır ifadelerini kullandı. İranlı sözcü ayrıca ABD'nin Siyonistlere verdiği koşulsuz desteğin sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirterek, Washington'un bölgedeki gelişmelerin siyasi ve insani sonuçlarından kaçamayacağını ifade etti. Tahran, Lübnan'a yönelik genişleyen saldırılar nedeniyle ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen mesaj trafiğini durdurdu. Siyonist rejimin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları sona ermeden müzakere olmayacak. İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, müzakere ekibinin Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi. Buna göre işgal rejiminin Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağı vurgulandı. Netanyahu ise yaptığı son açıklamada işgal ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı vermişti. Netanyahu'nun bu adımı, işgal ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Beaufort Kalesi'ni işgal etmesinin ardından gelmişti.

BBS, İran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin misilleme amacıyla Orta Doğu'da 8 ülkedeki hedeflere düzenlediği saldırılarda verdiği hasarı incelemek için uydu görüntülerini inceledi. Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan habere göre, ABD ve işgal rejiminin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta ABD'ye ait 20 askeri tesis İran'ın misillemelerinde hasar gördü. ABD'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasarsa milyarlarca dolar kayba neden oldu. Görüntüler misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Julius J. Hurst, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, İran'a karşı başlatılan savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na TCK'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi. Hazırlanan teklifle toplumun kanayan yarası haline gelen uyuşturucu ve alkol kaynaklı suçların önüne geçilmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi hedefleniyor. Teklifle alkol ve uyuşturucu madde etkisinde işlenen suçların ağırlaştırılması talep edildi. Yeni düzenlemeye göre belirtilen suçların iradi olarak alınan alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde ya da bunların temini amacıyla işlenmesi halinde verilecek cezalar ağırlaştırılacak. Bu durumlarda verilecek ceza, müebbet hapis cezası ise bunun yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Diğer hallerde ise verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Düzenleme kapsamında söz konusu maddelerin etkisi altında işlendiğinde cezası artırılacak suçlarsa şu şekilde sıralandı. Hayata karşı suçlar, işkence ve eziyet, koruma, gözetim ve yardım yükümlülüğünden kaynaklanan suçlarla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kasten ve taksirle yaralama, tehdit, şantaj ve cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret, hırsızlık, yağma ve mala zarar verme, fuhuş, kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali.

Avrupa ülkelerinin kapılarını birer birer kapattığı, adı cinsel saldırı, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi ağır suçlamalarla anılan ABD'li rapçi Kanye West, İstanbul'da sahne aldı. 118 bin kişinin izlediği konserden yaklaşık 30 milyon dolar brüt gelir elde edilirken, gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'deki toplumsal ve kültürel erozyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın birçok ülkesinde hakkında ciddi hukuki davalar bulunan, skandalları nedeniyle konserleri iptal edilen Kanye West, elini kolunu sallayarak geldiği İstanbul'da adeta bir kahraman gibi karşılandı. Kanye West, yalnızca müzikal kimliğiyle değil, küresel çapta cinsel saldırı, ahlaksızlık, fuhuş,

Düzende, küresel çapta ağır suçlamalarla anılan isimlerin bu denli yüksek bir rağbet görmesi, toplumsal önceliklerin ve değer yargılarının sorgulanmasına yol açıyor.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, Türkiye dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi de iddialar arasında.

Milyonlarca kişinin memleket ve tatil beldelerine seyahat ettiği 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı yollardaki denetim ve kaza raporlarını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden geniş kapsamlı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram boyunca İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 334.017 personelin huzur ve güvenliği sağlamak adına 24 saat esasına göre mesai yaptığını belirtti. Ancak tüm denetimlere, radar uygulamalarına ve uyarılara rağmen bayram sevincine yine gölge düştü. Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabbim'den rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Geçmiş yıllara oranla can kayıplarında büyük düşüş, İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, denetimlerin artırılması ve sürücü bilincinin yükselmesiyle birlikte ölüm oranlarında ciddi bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. Önceki 9 günlük Kurban Bayramı tatili verileriyle kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34,3 oranında bir düşüş kaydedildi. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ekonomi Ocak'la Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 büyüdü. Bilgi ve iletişim faaliyetleri en yüksek büyüme oranına ulaşırken, sanayi sektörü %0,8 küçüldü. Ekonomik faaliyet kolları incelendiğinde yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüme oranı %9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti. Diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7 büyüdü. Finans ve sigorta faaliyetlerinde %3,5, inşaat sektöründe %3,2 ve gayrimenkul faaliyetlerinde %3 artış kaydedildi. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,8 arttı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Üretim yöntemiyle hesaplanan verilere göre Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası yılın ilk çeyreğinde cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre %35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde gayri safi yurt içi hasılanın dolar cinsinden değeri 389 milyar 598 milyon dolar olarak geldi.

gerçekleşti. Harcama yöntemiyle hesaplanan verilere göre yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 arttı. Merkez Bankası, finansal sistemin röntgenini çeken finansal istikrar raporu çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Raporda yer alan hane halkı finansal göstergeleri, alım gücü zayıflayan ve nakit sıkışıklığı yaşayan geniş kitlelerin borçlanma eğilimini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Verilere göre 2026 yılının ilk çeyreği, Ocak'la Mart itibarıyla hane halkının toplam finansal borcu geçen yılın aynı dönemine göre %50,3 artış kaydederek 6 trilyon 636 milyar liraya ulaştı. Bu hızlı tırmanış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranını da %9,2'den %10,1'e taşıdı. Vatandaşın günlük tüketim harcamalarında adeta bir can simidi olarak kullandığı bireysel kredi kartları toplam borç stoğu içindeki en ağırlıklı kalem olmayı sürdürüyor. Kredi kartı borçları yıllık bazda %53,6 oranında artarak 3 trilyon 177 milyar liraya yükseldi. Bu kalemin milli geliri oranı ise %4,3'ten %4,8'e çıktı. Kart borçlarının alt kırılımları incelendiğinde nakit akışındaki sıkışıklığın portresi daha net çiziliyor. Taksitli kart borçları alışveriş tavanlarındaki sınırlamalara rağmen yıllık %69 artışla 1 trilyon 188 milyar liraya ulaştı. Taksitsiz kart borçları, gıda, akaryakıt gibi temel harcamaların finansmanını yansıtan tek çekim borçlarsa %45,7 artarak 1 trilyon 989 milyar lira seviyesine dayandı. Bankaların tahsil edemediği ve batık kredi olarak nitelendirdiği takibe düşmüş alacakları devralan varlık yönetim şirketlerine olan hane halkı borçlarında da kayda değer bir artış gözlendi. Vatandaşın yasal takip aşamasındaki bu şirketlere olan toplam borcu yıllık bazda %67,7 artış göstererek 132 milyar liraya çıktı.

Yükseköğretim kurumlarının küresel akademik rekabet gücünü, eğitim kalitesini ve araştırma performansını ölçen en prestijli endekslerden biri kabul edilen Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi 2026 raporunu kamuoyuna duyurdu. Toplam 95 ülkeden 21.291 üniversitenin objektif kriterler ışığında masaya yatırıldığı dev araştırmada dünyanın en seçkin 2000 akademisi listelendi. Rapor, Türkiye üniversitelerinin küresel ligdeki konumuna dair güncel veriler sunarken ulusal bazda rekabetin yönünü de belirledi. Açıklanan 2026 endeksine göre Türkiye'den ilk 2000 içerisine girme başarısı gösteren yükseköğretim kurumu sayısı 47 olarak kayıtlara geçti. Küresel ligde 666. basamakta yer alan Hacettepe Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. Hacettepe'yi sırasıyla İstanbul ve Ankara üniversiteleri takip etti. Dünya genelinde ilk 1000 barajını aşarak küresel elitler arasında yer alan üniversitelerinin sıralaması şöyle şekillendi. Dünya sıralamasında Türkiye üniversiteleri, Hacettepe Üniversitesi 666. sırada, İstanbul Üniversitesi 707. sırada, Ankara Üniversitesi 733. sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 736. sırada, Boğaziçi Üniversitesi 785. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 813. sırada, Marmara Üniversitesi 939. sırada, Koç Üniversitesi 989. sırada. İlk 1000'in ardından gelen listede ise Ege 1052, Çukurova 1106, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1127, Bilkent 1140, Sabancı 1700, Özyeğin 1773 ve Gebze Teknik Üniversitesi 1992. sıradan listeye adını yazdırdı. Dünya genelindeki ilk 10 sıralaması incelendiğinde A, B, D ve İngiltere merkezli köklü eğitim kurumlarının küresel hegemonyasını koruduğu görüldü. Tüm kriterlerden 100 tam puan almayı başaran Harvard Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitesi unvanını bu yılda kimseye kaptırmadı.

0: Balıkesir'de eski Kepsut yolu üzerinde otomobil ile Köseler Mahallesi minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Adıyaman Gölbaşı Karayolu, Börgenek Köyü rampasında Emrah Can Karadana idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet tatlalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Börgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, ölüm virajında sürekli kazaların yaşanmasına tepki göstererek yetkililere çağrı yaptı.
1: Yeter, yeter, yeter ya. Bu artık Börgenek'te her gün kaza. Artık bizim çoluk çocuğumuz yatamıyor. Bunun Karayollar Bölge Müdürü'ne söyledim, milletvekillerimize söyledim, Sayın Valimize söyledim. Bu yolun burada acilen kaldırılması lazım. Gerçekten bıktık, yeter diyoruz ya, yeter.
0: Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Emrah Can Karadana için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Nevşehir'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Olay 15 Temmuz Mahallesi 152. sokakta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen genç, ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu engelli genç bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından engelli genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde 5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanın görüntüsü vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu. Mahalle sakinleri hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte son günlerde bölgede daha fazla yılan görüldüğünü ifade etti. Özellikle kırsal alanlar ve bahçelerde dikkatli olunması gerektiğini belirten vatandaşlar, çocukların yılanların görüldüğü bölgelere yaklaşmaması konusunda uyarılarda bulundu. Bu görüntülerde Aydın'ın Köşk ilçesinden. Güzelköy Mahallesi'nde aracıyla bahçesine giden Sadullah Tabaş, çalıların arasında yılanları görünce telefonuna sarıldı. Tabaş, yılanların dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Halk arasında Osmanlı engereği de denilen şeritli engerek yılanları bir süre sonra otların arasında gözlerden kaybolurken Tabaş'ın yılanlarla sohbeti dikkat çekti.
2: Bunlara bak, bunlara bak ya.

Bu hafta Türkiye'de aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe günü de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Başkentte önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olması beklenirken sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklığın salı günü 30, İzmir'de ise 32 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Batı Şeria'da Siyonist işgal yeni bir genişleme dalgasıyla yeniden gündemde. Filistinli yetkililer, Siyonist işgal rejimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin 3 Haziran'da toplanarak 2721 yeni yerleşim biriminin inşasını içeren kapsamlı bir paketi görüşeceğini açıkladı. Söz konusu plan kapsamında en büyük genişlemenin Beytüllahim yakınındaki Givatot bölgesinde 1006 konutla yapılması öngörülüyor. Nablus'un güneyindeki Harbraha'da 922, Cenin batısındaki Mevodotan'da 455 ve El Halil yakınlarındaki Kiryat Arba'da 234 yeni işgal birimi planlanıyor. Filistinli kurumlar bu adımın yalnızca yeni yapılaşma anlamına gelmediğini, aynı zamanda işgal yerleşimlerinin hukuki ve idari olarak kalıcı hale getirilmesini hedeflediğini vurguluyor. Açıklamalarda bu işgal genişlemesinin Filistin topraklarının parçalanmasını derinleştireceği ve sahada yeni fiili durumlar oluşturacağı ifade ediliyor.

Suriye'nin güneyinde Siyonist işgal kalıcı hale geliyor. İşgal ordusuna bağlı yaklaşık 150 askeri taşıyan zırhlı araçların Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera illerine eş zamanlı olarak sızdığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre, sınırın ötesine geçen birlikler stratejik yol güzergahlarında sabitlenerek sivil geçişleri durdurdu ve kimlik kontrolü yaptı. Siyonistlerin Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte işgal etmeye başladığı tampon bölgenin sınırlarını aşarak yeni yerleşim yerlerine yönelmesi kritik bir tırmanış olarak değerlendirildi. Kuneitra'nın güney kırsalında devreye gezen iki işgal askeri aracı, Saida Algolan köyü ile El Basali çiftliğini birbirine bağlayan toprak yol üzerinde kontrol noktası kurdu. Dera iline bağlı Yermuk Havzası bölgesinde yer alan Mağriya köyünde de benzer bir durum yaşandı. Mağriya Belediye Başkanı Muvaffak Mahmut yaptığı açıklamada, yaklaşık 150 işgal askerini taşıyan 4 askeri aracın pazar sabahı bölgeye intikal ettiğini ve köyün doğu girişinde bir kontrol noktası kurarak arama faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra sahadan çekildiğini aktardı. Baas rejiminin 2024'ün sonlarında devrilmesinden bu yana Siyonistler, Suriye topraklarında özellikle güneydeki Kuneitra ve Dera illerinde neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Siyonistler, Baas rejiminin düşmesinin ardından 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının çöktüğünü ilan etmiş ve sınır hattı boyunca uzanan tampon bölgeyi işgal etmek üzere harekete geçmişti.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen küresel direniş filosunda yer alan bazı Avustralyalı aktivistler, Siyonist işgal rejimi hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemeye sunulan dosyada, yardım filosu seferleri sırasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin belgeler yer aldı. Avustralya merkezli CBS'in haberine göre dosyada aktivistlerin tanıklıkları, tıbbi raporlar ve hukuki beyanlar bulunuyor. Başvuru sahipleri alıkonuldukları süreçte işkenceye, kötü muameleye ve çeşitli hak ihlallerine maruz kaldıklarını ifade etti. Küresel direniş filosu organizatörleri ise dosyada savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarına da yer verildiğini açıkladı. Siyonist işgal rejimi tarafı ise suçlamaları reddetti. Yetkililer, alıkonulan kişilere uluslararası standartlara uygun şekilde muamele edildiğini ve herhangi bir kötü davranışın söz konusu olmadığını iddia etti. Dosyanın hukuki inceleme süreci devam ederken, organizatörler olayların bağımsız ve uluslararası bir soruşturmayla ayrıntılı şekilde araştırılması çağrısında bulundu. Başvurunun Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerine ilişkin uluslararası tartışmaları yeniden gündeme taşıması bekleniyor.

İngiltere merkezli Middle East Eye'da yayımlanan analizde, Siyonist rejimin yıllardır uluslararası kamuoyuna sunduğu İran tehdidi anlatısının etkisini kaybetmeye başladığı ifade edildi. Yazıda, Siyonist rejim sözde başbakanı Netanyahu'nun yaklaşık 30 yıldır İran'ı en büyük tehdit olarak gösterdiği hatırlatıldı. Ancak son dönemde gündeme gelen bazı iddiaların bu söylemin tutarlılığını tartışmalı hale getirdiği belirtildi. Analizde, New York Times'ta yer alan ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran bir habere de dikkat çekildi. Söz konusu haberde, İran'da olası bir yönetim değişikliği senaryosunda eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın isminin gündeme geldiği öne sürüldü. Middle East Eye, geçmişte Siyonist rejim tarafından varoluşsal tehdit olarak sunulan bir ismin bugün alternatif olarak değerlendirilmesinin çelişki oluşturduğunu vurguladı. Analizde ayrıca İran'ın nükleer programının yıllarca küresel bir tehdit olarak tanıtıldığı, buna karşılık bölgedeki askeri operasyonların merkezinde Siyonist terör rejiminin yer aldığı ifade edildi. Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılara dikkat çekilen yazıda, bölgesel istikrarsızlığın temel nedenlerine ilişkin yaygın kabullerin yeniden sorgulandığı kaydedildi. Analizin sonuç bölümünde ise son 20 yılda İran hakkında oluşturulan tehdit algısının siyasi amaçlarla kullanıldığı görüşüne yer verildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da büyük bir patlama yaşandı. Patlama ülkenin kuzeydoğusundaki Şan eyaletine bağlı Namkyan beldesinde meydana geldi. Kaungtup köyünde madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere patlayıcılarının tutulduğu bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada 59 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki Kaungtup köyü ve çevresindeki yerleşim alanlarında bulunan 100'den fazla ev ve yapı yerle bir oldu veya ciddi şekilde hasar gördü. Çevredeki sivil yerleşim birimlerini enkaza çeviren patlama sesinin Namkyan beldesinin genelinde çok geniş bir alandan duyulduğu aktarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre infilak eden mühimmat deposunun Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kontrolü altında olduğu bildirildi. Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu depolanan patlayıcıların kazara infilak ettiğini açıkladı. Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD'de 26 Mayıs'ta meydana gelen kimyasal patlamada bilanço arttı. Washington eyaletindeki tesiste meydana gelen patlamada kaybolan 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam ölü sayısı 11'e yükseldi. İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı, hafta boyunca süren arama çalışmaları kapsamında ekiplerin enkazı temizlediğini ve dronlarla çevre alanı taradığını açıkladı. Yaklaşık 3,4 milyon litre kimyasal içeren tankın patlaması sonucu sızıntı meydana geldiğini ve kirlenmenin Kolombiya Nehri'ne ulaştığını doğrulayan yetkililer, hava kalitesi ve Longview kentinin içme suyunda herhangi bir olumsuz etki tespit edilmediğini bildirdi. Endonezya'nın Papua bölgesinde patlama meydana geldi. Bölgedeki bir balıkçı köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Papua polisi olaya ilişkin açıklamasında 3 kişinin hala kayıp olduğunu belirterek bazı insan uzuvlarının bulunduğunu ve henüz kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi. Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz yıl Endonezya ordusunun imha edilmek üzere ayrılan mühimmatları bir çukurda patlatarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada patlama meydana gelmiş ve 9'u sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende göçük meydana geldi. Kujing şehrine bağlı Huize bölgesinde meydana gelen olayda göçük altında kalan 6 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Madencilerden 5'i doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken tedavisi süren diğer madencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer göçüğün nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Güney Kore'de savunma ve havacılık şirketi olarak işletilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Daejeon şehrindeki fabrikada bulunan roket yakıtı üretim tesisinde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan birinin yanıklar nedeniyle durumunun kritik olduğunu bildirdi. İtfaiye yetkilileri ise yangının bir patlamayla başladığını ancak patlamanın nedeninin hala araştırıldığını söyledi. Patlamanın roket yakıtı üreten araçlardaki patlayıcı maddelerin suyla temizlendiği sırada meydana gelebileceği üzerinde durulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Umut Kervanı, Yetimler Vakfı, Avrupa Yetim Eli ve İHO Ebrar Yardım Kuruluşları dünyanın dört bir yanında yardım çalışmalarına devam ediyor. Bangladeş'te de kurban organizasyonu düzenleyen kardeş yardım kuruluşları, hayırseverlerin vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kurban Bayramı kapsamında kesilen kurban etleri, bölgede yaşayan mazlum ve muhtaç ailelere dağıtıldı. Yardım kuruluşlarının ortaklaşa yürüttüğü organizasyon kapsamında, bağışçıların emanet ettiği kurbanlar, İslami usullere uygun şekilde kesildi. Kesimlerin ardından hazırlanan etler, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak bayram sevincinin paylaşılması sağlandı. Bangladeş'te özellikle yoksullukla mücadele eden ailelerle yetimlerin yaşadığı bölgelerde gerçekleştirilen dağıtımlar, yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Kurban eti alan aileler, kendilerini unutmayan hayırseverlere ve yardım kuruluşlarına teşekkür etti. Öte yandan Yetimler Vakfı, insani yardım faaliyetleri kapsamında Etiyopya'da yaşayan yetim çocuklara yönelik yetim aylığı dağıtımını gerçekleştirdi. Yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen ekipler, yapılan desteklerin özellikle eğitim, sağlık ve günlük yaşam giderlerinin karşılanmasında önemli rol oynadığını belirtti. Yetimler Vakfı yetkilileri, ekonomik zorlukların yoğun şekilde hissedildiği bölgelerde sürdürülen düzenli yardımların çocukların yaşam şartlarını iyileştirdiğine dikkat çekti. Yetim destek projelerinin yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda moral ve dayanışma anlamı taşıdığı ifade edildi.

Allah'la beraber olmak, nefis terbiyesinin temel hedefidir. Çünkü Allah'la beraber olunca, masivaullah'tan, Allah dışındakilerden ayrılık hasreti çekilmez. Kafir, karşısında zaaf göstermeniz onların iştahını kabartır. Kafir, müşrik değil, merhametsizdir. Unutmayınız ki, Allah'ın yardımı liyakat ve istidada bakar. Şirk, irtidat, Hristiyanlık, Yahudilik gibi farklı isimler, küfür zakkumunun dalları, budakları ve değişik şekilleridir.

Her gün biraz daha uçuruma giderken, kendim bile tutamadım kendi elimden. Halim nedir diye bilmek istersen, hesabım verildiği mahşerde gör beni.

savrulur insan yaprak misali. Tutunacak dallar kurumuştur elinde, el aman dilerken yerde ve gökte, hesabın verildiği mahşerde gör beni.

Ağlamaktan gözlerimde kalmadı derman. Senden başka bütün kurtarıcılar yalan. Avuçlarımı açtım, ağlıyorum feryat figan. Hesabım verildiği mahşerde görmüştüm.

0: Zamanım varken dünyada kurtaramadım kendimi. Annem istemezdi cehenneme girmemi. Annemden 100.000 kat daha merhametli. Hesabım verildiği mahşerde gör beni.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
3: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
4: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 4002.
5: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
6: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
7: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
8: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
9: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
7: Yeşil Işık Sürücü Kursu, Teorik Ehliyet Eğitimi, Direksiyon Eğitimi, Yazılı Ehliyet Sınavı, Direksiyon Sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
10: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
11: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: İletişim 0535 737 59 çift 0.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
13: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
14: Dese Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
15: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 2 Haziran. Günün ayeti. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru derler. Ali İmran Suresi 190-191. Ayetler. Günün hadisi. Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin. Kaynak Deylemi Heysemi. Günün sözü. Bir saat tefekkür, 40 gece nafile ibadetten üstündür. Ebu Derda radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Peygamberimizin evlilikleri teşviki ve yardımı. Müslümanlar arasında Cüleybib denilen bir kimse vardı. Bu kişi, kadınların yanında dikkatsiz davranmakla tanınırdı. Bu sebeple diğer Müslümanlar ailelerini ondan sakındırırlardı. İşte herkesin cemiyetin dışına iter gibi davrandığı bu zata da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam sahip çıktı. Hazreti Peygamber aleyhisselam bizzat Ensar'dan bir aileye giderek kızlarını istedi. Kızı, Efendimizin kendisine istediğini sanan aile büyükleri memnuniyetle dediler. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam Cüleybib için deyince vermekten kaçındılar. Annesinden konunun iç yüzünü öğrenen kız ise Resulullah asla benim fenalığımı istemez diyerek Cüleybib'e varmayı kabul etti ve nikah kıyıldı. Bir yuva daha kuruldu. Resulullah Aleyhisselam'ın da bulunduğu bir savaşta Cüleybib şehit düşmüştü. Görgü şahitleri düşmandan 7 kişi öldürdü, sonra şehit düştü dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cüleybib bendendir, ben de ondanım buyurdu ve kendi elleriyle toprağa verdi. Resul-i Ekrem, genç yaşta dul kalan ve vaktiyle onun hatırını kırmayarak Cüleybib'le evlenmeyi kabul eden hanıma şöyle dua etti. Allah'ım, ona hayırlar ver. Hayatı boyunca hiçbir sıkıntı gösterme. Sözün özü. Talebe, hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır. Gayesi, manevi olgunlaşma olan bir mesleğin insanıdır. Mekteplerin diploma müşterisi ve istikbalin mevki dilencisi değil. Nurettin Topçu. Günün duası. Allah'ım, zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
14: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres, Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon 0546 725 5862.

Bu şehir benim şehrim değil bilirim. Ne bu şehir, ne saralı akşamlar. İnsan vurgunu sokaklarında ve duygular sanağında, gözlerim bulut yüklü, gözlerim mor ötesi, gözlerim zühre, sırılsıklam yürürüm. Bu şehir benim şehrim değil bilirim. Burada her şey çal yaka. Burada karabasanların taksiminde düşlerim tekin değil. Az uz gidemem bu sokaklarda. Vurulur masal perilerim, vurulur tiranlarca devlerim. Bu şehir benim şehrim değil bilirim. Yarısı kin bu şehrin, yarısı nefret. Yarısı sevgi, yarısı şefkat ve yoksulluk ve servet. İki yanaklı bir yasak meyve bu şehir. Yenir yutulur gibi değil. Bu şehirde bir şeyler eksik. Ne şehir bilir bunu, ne ben bilirim. Her gece bir kuş uçar gönül kafesinden. Makinelerimin Akdeniz'ine bölünürüm. İmbat kanatlar kaybolur ufukta. Sokulur göğsüme usulca öksüz kalan ellerim. Ben bu şehrin mağduruyum, bu şehrin mahkumu. Zapta geçirilmemiş oturumlarda, söylenmemiş sözlere, yakılmamış türkülere, sevdalım, belalım üstüne yemin billah. Kalemler kırılır mektuplara dedince. Ne bu şehir benim şehrim, ne saralı akşamlar. Bilirim ve görürüm kan rengi gölgelere, gözlerimde bulutlarla yürürüm. Bu şehir benim şehrim değil bilirim. Ne bu şehir, ne saralı akşamlar. İnsan vurgunu sokaklarında ve duygular sanağında, gözlerim bulut yüklü, gözlerim mor ötesi, gözlerim zühre, sırılsıklam yürürüm.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

insanın Rabbi ile, Rabb'ın kelamı ile buluşma iştiyakı bitmiyor. Bitirilemiyor. Bir hasret yumağı halinde insanın içinde yaşıyor bu tutku. Sanki koptuğunda hayatla bağın da kopacağı bir hayat damarı gibi. Bir dirilik iksiri bu. Kur'an'ımızı severiz biz millet olarak. Onu bayrakla sarıp sarmalar, öpüp başımıza koyarız hep. Yüreğimizi ısıtır hep. Bir Kur'an sesi içimize Saba Meltemi gibi dolar. Gelin bugün ailecek oturup bir başka şey yapalım. Eşimiz, çocuklarımızla. Bir zaman aralığı var önümüzde. Durup düşünelim. Kur'an'la daha içten, daha yakından, daha deruni, daha yürekten, daha kalbi, daha sıcak, daha samimi bağlar kurmak için değerlendirelim. Kur'an'a doğru bir yürüyüş başlatalım. Dudaklarımızı Kur'an pınarına dayayalım. Kana kana içelim ondaki hayat suyunu. Kalbimizden bedenimize doğru bir Kur'an inşası başlatalım. Evet, eşimiz ve çocuklarımızla, yani aile olarak Kur'an çağlayanın altından geçelim. İliklerimize kadar sinsin Kur'an'ın manevi öz suyu. Kur'an'la büyümek gerek. Yuvamızın hamuruna Kur'an sevgisini katmak gerek. Yüreklerimizi ilmek ilmek Kur'an'la dokumak gerek. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'ansız yürek harap bir ev gibidir buyuruyor. Kur'ansız bir ev acaba ne gibidir? Aziz dost, bilir misin, iş senin hassasiyetinde odaklaşıyor. İş senin çocuklarına ve evine gösterdiğin duyarlılıkla çok yakından ilgili. Bir hafta Kur'an okusan sabahları evinde, çocukların Kur'an sesiyle uyansa, emin ol, eşinin gözleri parlayacak sevgiyle, muhabbetle, saygıyla çocukların yüreklerine Kur'an sevdası dolacak. Aziz dost, sen getirememişsen evine Kur'an'ı, başka yere nasıl gelir Kur'an? Sen buluşturmamışsan çocuğunu Kur'an'la, başkaları neden buluştursun? Senin evinin, kalbinin ölçüsü değilse Kur'an, başkalarına nasıl öfkelenirsin? Kur'an'la bağımızı kopardı diye. Sen kopmazsan kimse koparamaz. Kur'an bir kalp davası gerçekte. Kalbinde Kur'an olanı zindanda da koparamazlar ondan. Kur'an sayfalarına yüz sürmek için ineğini satmayı göze alan sevdalı adamı Kur'an'dan kim koparabilir? Aziz dost, haydi al Kur'an'ı eline. Bas bağrına, bir çocuğun elif cüzünü bağrına bastığı gibi. Sev onu, gir içine, yudumla, çöz anlamını, anla, anla sana hitabını. Ve sonra lebbeyk de, Allahümme lebbeyk, tüm varlığımla hazırım ya Rabbi. Bana sevdiğini ver ya Rabbi, bana sana ulaştıracak yolu göster ya Rabbi. Zaman geçiyor, bugün değilse hangi gün? Kur'an'la ne zaman buluşacağız? Bu ailede Kur'an çağaltıları ne zaman kulakları doyuracak? Gönülleri ne zaman ihya edecek? Ne zaman? Kur'ansız yürek harap bir ev gibi.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan Efendim 93.7 93.7

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarttık. Bünyemizde bulunan PVC kapı ve pencere sistemleri, tek cam, çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
8: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
9: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
10: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
11: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
12: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
11: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
13: Sen bu şehre, yüreklere muhabbet name.
14: Ya Rabbi bizleri de farklı kervana.
13: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname. Allah.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

kafesinde. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programımızda birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve inşallah muhabbetname programımızda birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz.

dedim sana. 9 Kardeş Radyo'yla şu an ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa ile birlikte ortak yayındayız. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552-334-9370. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ve hemen ilk istek eserimizde başlayalım. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler, teşekkür ediyorum. Eşref Ziya Terzi'den Sen Varsın eserini istemişler. Eseri Çağrı FM dinleyicilerine, Peygamber Efendimiz'e muhabbet besleyenlere turnaya armağanı olsun. Rad Suresi 15. ayet mealini paylaşmış dinleyicimiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için. Eşref Ziya ile başlıyor birlikteliğimiz. Sen Varsın isimli güzel eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Eşim Ziya'dan Sen Varsın isimli güzel eserle başladı birlikteliğimiz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, kolay gelsin. Allah razı olsun. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan katılıyorum. Küçük Ali'm eserini Şehitler Kervanı'ndan istemişler. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin. Eserimize yer verirseniz mutlu oluruz. İnşallah bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Silvan Peygamber Sevdaları. Esselamu Aleyküm demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi siz ve değerli dinleyicilerin üzerine olsun. Amin. Allah razı olsun. Grup Ümmetten ve Müslüman Rab'ın Piya eserini istemişler. Bu eseri de sıraya aldık inşallah. Silvan halkına, Silvan Peygamber Sevdalarına, Filistin, Lübnan, Yemen'e, İran'a ve Çarifam ailesine armağan ediyorum. Selam ve duayla kalın. Allah her daim yardımcınız olsun. Amin. Cümlemizin inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de gelem sana, kokuşmuş dünya. Şehitler Kervanı'ndan Küçük Ali eserini dinleyeceğiz. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. İstanbul'dan katılıyorum. Grup Kıvılcım'dan Ayrılık Türküsü eserini istemişler. Eseri başta ailem olmak üzere tüm dinleyicilere ve sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

edecek. İstanbul'dan bir dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yunus Emiroğlu'dan ben de bir Filistin'im şiirini istemişler. Şiiri aileme ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve duayla Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Yapacağınız ilk hayır haramı terk etmek olsun. Çünkü sözünüzün tesirinin, çağrınızın bereketinin ve davetinizin etkisinin önündeki en büyük engel işlediğiniz haramlardır. Haramlar manevi gelişim yolunda omuzlarınızdaki yük, ellerinizdeki zincir ve ayaklarınızdaki prangalar gibidir. Onlardan kurtulmadan ne bir adım atabilirsiniz ne de manevi bir merhale kazanabilirsiniz. Unutmayın, haramı terk etmek her türlü nimetin kapılarının size ardına kadar açılması için yeterli bir sebeptir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kul Allah için ama sadece Allah için bir şeyi terk ederse, Allah mutlaka ona terk ettiği şeyin daha hayırlısını verir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu güzel paylaşım için. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Mustafa Altıntop'tan Yürek Yangını eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum ve sizlerle çarefeme selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Ve aleyküm selam. Bizlerden de tüm değerli dinleyicilerimize selam olsun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hoşgörüye dair. Hoşgörü, hoş görmek demektir. Hataları bağışlamak, ayıpları ve kusurları örtmek, görmezlikten gelmektir. Esasında tüm mahlukata sevgi ve şefkat nazarından bakmak, merhametle muamele etmektir hoşgörü. İslam medeniyetinde sahip oldukları engin sevgi ve merhamet ile adeta bir hoşgörü timsali sayılan şahsiyetler bulunmaktadır. Bunlardan biri olan ve sahip olduğu ilahi aşkı tüm mahlukata yansıtan Mevlana, sevgi ve hoşgörü konusunda sergilenmesi gereken cömert tavrı şu sözleriyle dile getirmektedir. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

0: Diyarbakır, Çayır FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM. Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayında Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Yunus Emiroğlu var sırada. Ben de bir Filistin'im şiirini seslendirecek. Siverek'ten Rahime Betül Hanım bizlerden bu şiiri istemişlerdi.
1: Sanki bir ah var. Bana
0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun.
1: Kara bağrıma taş toprak.
0: Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eserini istemişler. Eser Yusuf Medresesi'nde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa'ya Kalk, Abdüsselam abileri, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat efeme, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına, son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Selamı güneşten şehadet güvercini eserini tüm Yusufilere armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullah. Mehmet Akça'dan Bitecek Bir Gün eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksu ve Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile. Malatya'dan Fadime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sıradaki eseri istiyorum. Ablan seni çok seviyor, içini ferah tut, Allah'a emanet ol demişler.
1: Kurşuna sitemdir hislerim, ağlıyor ellerim.
0: Yunus Emiroğlu, Ben de bir Filistin'im şiirini seslendirecek. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Doğar doğmaz bir İsrail askeri gördüm. Miğferliydi. Bana bakarken suratını buruşturuyor, ayrıca da ağzından burnundan dumanlar çıkarıyordu. Çok korkmuştum. Meğer sigara içiyormuş. İkinci gördüğüm insan annemdi. Ama o donuk gözlerle gökyüzüne bakıyordu. Halbuki bana bakmasını, bana bakıp gülümsemesini, sonra sarılmasını ve beni sevdiğini fısıldamasını isterdim. O an anneme öyle ihtiyacım vardı ki, ne çare, istediklerimi yapamazdı. Çünkü ölmüştü. Annem İsrail barikatına takıldığı için hastane yolunda çığlık çığlığa öldü. Ben karnındaydım henüz. Doğum çok yakındı. Barikata takıldık. Annemi taşıyan ambulansın üzerine çevrildi namlular. Ben annemin karnındayken tanıdım kara namluları. Annemin haykırışları, çığlıkları doldu içimi. Ben de çığlıklar atmaya, tekmeler sallamaya başladım. İsrail merhametsizliğine, anlayışsızlığına. Fakat ne bana aldırdılar, ne anneme, ne de çaresizlik içinde yalvaran babamla amcama. Son derece soğukkanlı, hatta keyifli bir yavaşlıkla ambulansın her tarafını aradılar. Aradılar. Neden sonra bir şey yok dedi askerlerden biri komutanına. Ambulans temiz. Filistinlerin bulunduğu hiçbir şey temiz değildir derken sırıttı komutan. Lastikleri de sökün bakın. Ama durum acil. Anne hayatını kaybedebilir. Bu durumda tabii bebek de ölür. Komutan kısık bir kahkaha attı. Fena mı olur? İki ihaleli eksilir dünyadan. Emellerimiz biraz daha gerçek hale gelir. Ambulansın lastiklerini söktüler. Babam yalvardı, yalvardı. Babama içim parçalandı. Amcam yalvardı, yalvardı. Amcama içim parçalandı. Annem inledi, bağırdı, ağladı, yalvardı. Anneme yüreğim parçalandı. Meğer annem, babam, amcam birer Filistinmiş aslında. Daha doğmadan Filistin'e içim parçalanırmış. Bunu çok sonra öğrendim ve öğrenir öğrenmez de bin parçaya bölündüm. Ve ben bin parçaya bölündüğüm gün babamın kucağındaydım. Her taraftan silah sesleri geliyordu. Biz babamla caddenin karşı tarafına geçmeye çalışıyorduk. Birden kendimi yerde buldum. Babacığım! Attığım çığlık benim bile kulaklarıma yabancı geldi. Babam az ötemde kanlar içinde yerde yatıyordu. Gözleri bana dikiliydi. Ağzından kan fışkırıyordu. İşte İsrail'e ikinci lanetimi o gün okudum. İntikam yeminini de o gün ettim. 12 yaşıma geldiğimde elimde sapan vardı. İsrail tanklarına taş atıyordum. Ama taş atarak üstünlük sağlamanın mümkün olmadığını da yavaş yavaş anlıyordum. Daha etkin bir mücadele vermeliydik. Peki ama nasıl? Ne elde vardı ne avuçta. Ekmeğe bulamadığımız parayı silaha nasıl bulacaktık? Bu arada amcamı götürmüşler, işkence etmişlerdi. Döndüğünde sakat biriydi. Aklını oynatmıştı. Kudüs sokaklarında "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü" diye bağırarak koşuyordu. Bu yüzden iki kez Filistin polisi yakaladı amcamı. Son yakalanışında Filistin devletine hakaretten işkence gördü. Onu çıkmaz bir sokakta bulduklarında iki bacağı da kırıktı. Sonuçta o da öldü. Ama çığlıkları 8 yıldan beri kulaklarımda durur. "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü." Şimdi 20 yaşındayım. Kulaklarımda annemin ve amcamın çığlıkları. Gözlerimde babamın donuk gözleri. "Ölmediler, ölmediler, ölmediler" diye bağırmak istiyorum. Filistin ölmez, Filistinliler ölmez, şehitler ölmez. Çünkü Filistin'in yanında olan yüreğimle ben de bir Filistin'im, ben de bir Filistin'im. Bizler de bir Filistiniz.

mezhep ve ırkla geldiler. Sonra oturup güldüler. Parçalandık ve dağıldık, yurtlarımızdan sürdüler. Memleketimize konup hainlerle sömürdüler. Aramıza sınır koyup ümmeti böyle böldüler. Zalimi mazlum ettiler, mazlumu zalim ettiler. Baş kaldıran yiğitleri iftirayla kirlettiler. İslam kokan coğrafyada Müslümanı katlettiler. Geride enkaz bırakıp bize zulmedip gittiler.

evlerimiz harap oldu, memleketler viran oldu, servetimiz talan oldu, milyonlar muhacir oldu, namuslarımız çiğnendi, çaresizlik utanç oldu, azgın okyanus suları Müslümana mezar oldu. Bugünler elbet geçecek, karanlık gece bitecek.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Gelen mesajlarımız var. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ömer Karoğlu'dan Kurtuluş'un Ölümü eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Malatya'dan Zeynep Tosuk selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diyarbakır'daki kardeşim, canım ciğerim Recep Karayit için Muhammed'e gidemedim eserini istiyorum. Ablan seni çok seviyor paşam demişler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Biz Kayseri'den Ayşegül ve Süleyman, şu anda Diyarbakır'da bulunan abimiz Recep için Eşref Ziya Terzi'den bir ezgi istiyoruz demişler. Eşref Ziya'dan bugün sen varsın eserine yer verdik. Tüm İslam aleminin geçmiş bayramını kutlar. Rabbim bayramlar hürmetine ayrı olan kalplere ve bedenlere kavuşmayı nasip etsin. Amin. Abim benim, ellerinden öperiz. Rabbim bir dahaki bayrama çifte bayram yaşasın bizlere. Sen var ol, Allah'a emanetsin. Dualarımız seninle demişler. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu duaları sıkça yapar ve ümmetine de tavsiye buyururdu. Ey Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek hususlarında bana yardım eyle. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ya Rabbi, kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün iptilalarından ve kör Deccal'in fitnesine uğramaktan sana sığınırım. Amin, amin.

0: Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Cümlemizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı yayınlar dilemişler. Allah razı olsun.
1: Ellerimle mahcubum sana, muhtacım hem ben, ey sevgili bende.
0: Grup Ümmet'ten bir eser istemişler. Tüm inananlara armağan olsun. Grup Ümmet'ten bugün eser dinletik. Yunus Suresi 57. ayet meali paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Ömer Karaoğlu'yu dinliyoruz. Kurtuluşun Ölümü.

0: Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Yine beratım benim, gel gül yüzlüm, gel şirin sözlüm, ey sevgilim.
0: Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı programlar, teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den Fethamet eserini aileme ve iş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Değerli dinleyicilerinizden ve sizlerden sıkıntılarım için dua istirham ediyorum demişler. Rabbim sıkıntıda bulunan tüm kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönüllerine ferahlık, inşirah nasip eylesin inşallah. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Müslüman bu ne cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusuf abilerimize ve bu davada çabalayan tüm kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yalnız grup ümmetten bugün eser dinlettik. Diyarbakır'dan Fatime Kınay, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak hicreti olan ve hasretle beklediğimiz dedelerim Şeyh Mus, İsmail, amcalarım Ramazan, Kemalettin ve Necmettin'e onların ellerinden öpüyorum. Şu an Pembe Viran köyünde olan ninelerim Fatime ve Halide'ye ve son olarak da Edirne'de olan anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca siz radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.
1: Gittiğin yere koyma burada, yaban ellerde.
0: Ergani'den Mehtap Karaduman ulaşmışlar. Musab Şanlı'dan da Yesen istiyorum. Bu eseri anneme armağan ediyorum. Tüm anne hasreti çekenlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben de gelem sana.
0: Ve Van'dan Zeynep Esma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah iyi, sizler de iyisiniz inşallah. Bilal Güler'den eser istemişler. Bilal Güler'den Fethamet eseri var sırada. Öncelikle bu eseri siz kıymetli Radyo Çarefem ailesine ve çok sevdiğim Şehadet ablama armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun.
1: Ey sevgili bende, ben de gelem sana.

0: Manisa'dan Fatma Gül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah'a. Hayırlı sabahlar. Sizden Fethi Ahmet Şeker'den anne eserini istiyorum. Özellikle sizlere, Çare FM dinleyicilerine, Yusuf abilere, şu anda sizleri can kulağıyla dinleyen, çok özlediğim anneme, babama, abime, kardeşlerime, kuzenim Şerife ve Züleyha'ma. Ayrıca yengeme, amcama, eşime, oğlum Yunus Emre, Muhammed Adem'e armağan olsun. Tüm aile hasreti çekenlere armağan olsun. Aileme buradan selam gönderiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun inşallah.
1: Ey sevgili ben de gelem sana.
0: Diyarbakır Huzur Evlerinden Zehra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Mevlide teyzeme, Sevime, Amine'ye, Betül Zeynep'e ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Nisa suresi 78 ve 79. ayet meallerini paylaşır mısınız demişler. Elbette paylaşırız.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse, bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed, seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.''

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Diyarbakır, Çayır Efem, Batman, Aksi Efem, Bingöl, Bingöl Efem, Sirt, Botan Efem, Mardin, Cemre Efem, Gaziantep, Kervan Efem, Van, Serhat Efem, Adana, Vuslat Efem ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Batman'dan Öznur Gültekin bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Mahfuz Aktekin'den Güller Açmasa da eserini istemişler. Mahfuz Aktekin'in yorumuyla yok bu eser. İnşallah Umut Mürare'nin yorumuyla dinleteceğiz bu eseri. Gel ferman eyle, beratım benim, gel. Eseri anneme, babama, halalarıma, amcalarıma, dayılarıma, teyzeme ve şu anda Ankara'da hasta olan canım neneme armağan ediyorum. Ve sizlerle Çağrı FM, Aksu FM çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin cümlemizin inşallah. Göndermiş olduğum bu paylaşımı da okursanız seviniriz. Herkesin seyri kendi kemal derecesine göredir. Herkesin kurbu yakınlığı kendi ağırlığına göredir. Bilinmeli ki herkesin seyri başkadır. Hiçbir kuşun uçuşu öbür kuşun uçuşuna benzemez. Bu yüzden marifet de muhteliftir. Marifet de birisi mihrabı bulurken öbürü pütü bulmuştur. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Safiye Bera bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun sizlerin de inşallah. İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Sıradaki eserleri sizlere, Aksi FM'in değerli sunucularına, kardeş radyolara, dinleyicilerinize, aileme, Filistin halkına ve peygamber sevdalarına armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Hazreti Ayşe annemiz şöyle dedi. Bir koyun kestik, Resulullah onun etinden ne kaldı buyurdu. Ben bir kürek kemiği hariç hepsi dağıtıldı dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Desene bir kürek kemiği hariç hepsi bize kaldı. Yani Allah için verilen asıl kalan sevaptır. Ölümden sonra devam eden ve ahirete fayda veren tek lezzet Allahu Teala'yı tanımanın ve onun için amel etmenin lezzetidir. Teşekkür ediyoruz Safiye Bera bacımıza. Bizlerden de sıradaki eser kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Umut Mürare'yi dinleyeceğiz. Güller Açması da eseriyle 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Grup Hamdem'in Potpourri eseri olacak. Bu eserle programımızı noktalayacağız. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurtul Aşmış, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun sizlerin de inşallah. Sıradaki eser babama, anneme, abime, kardeşime, amcalarıma, halama, dayılarıma, teyzelerime, sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, ortak radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olun, selamette kalın demişler. Teşekkür ediyoruz sizler de inşallah.

Evet, 9 Kardeş Radyo'da Ortak Yayın'da Muhabbetname programımızda sizlerle birlikte olduk değerli dinleyenler. Son eserimizde programımızı noktalayacağız. Grup Hem'den Potpourri eserini seslendirecek. Bu güzel eser bizlerden de sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. İletişim hattımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizlere her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimiz nasip ederse tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Kervan FM şu an sizlerle.
2: Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Müşterimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız, deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletlere yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
12: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
13: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
14: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de.
15: Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha birlikteyiz. İlk haberimiz, sağanak nedeniyle minibüste mahsur kalan aile kurtarıldı. İslahiye'de etkili olan sağanak birden fazla kırsal mahallede derelerin taşmasına neden oldu. Ev ve ahırlar ile meyve bahçelerini su bastı. Sokaklar göle döndü. Adana'dan eşi ve çocuklarıyla Aktaş Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına bayramlaşmaya gelen Burak Keskin, idaresindeki minibüs mahalle girişindeki alt geçitte mahsur kaldığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiyeciler, aracın sürücüsü Burak Keskin ile eşi ve iki çocuğunu kurtardı. Minibüsün de çıkarılmasının ardından belediye ekipleri su basan alt geçitte çalışma başlattı. Bir diğer haber, vatandaşlardan ormanlık alana arazi yolu talebi. Gaziantep'in Araban ilçesi, Hasanoğlu ve Sarıtepe mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, bölgede bulunan ormanlık alanda yaz aylarında sık sık yangın olayları meydana geldiğini belirterek tedbir amaçlı arazi yolları yapılmasını istedi. Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu ve Sarıtepe mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşanan yangınlar sonrası ekiplerin zorlu arazi şartlarında sıkıntı yaşadığını söyledi. Orman Kanunu kapsamında ormanlık alanlarda yangınla mücadele amacıyla gerekli yolların açılması gerektiğini ifade ettiler. Bir diğer haber, Gaziantep'te kaçak ürün ele geçirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehit Kamil ve Yavuzeli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre ekipler tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda AB, AM ve CK isimli şahıslara ait iş yerlerinde kaçak ürün bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri iş yerlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 684 kilogram nargile tütünü, 20 adet akıllı cep telefonu ve 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bir diğer haber, Hüdapar'dan yeni kanun teklifi. Hüdapar, alkol ve uyuşturucu etkisi altında işlenen suçlarda cezaların artırılmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklifte bazı suçlarda cezanın yarı oranında artırılması, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise ağırlaştırılmış müebbet uygulanması öngörülüyor. Teklifte Türk Ceza Kanunu'na yeni bir madde eklenerek kişinin kendi iradesiyle aldığı alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında suç işlemesi halinde verilecek cezaların artırılması öngörülüyor. Bir başka haber, Zeugman Mozaik Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, müzenin Mayıs ayında 115.375 ziyaretçiyi ağırlayarak açıldığı günden bu yana bir ayda ulaşılan en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığını açıkladı. Vali Çeber, Kurban Bayramı tatili boyunca da müzeyi 48.843 kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Açıklanan verilere göre 2026 yılının ilk 5 ayında Zeugma Mozaik Müzesi'nin toplam ziyaretçi sayısı 237.916 olarak kaydedildi. Bir diğer haber, Gaziantep'te silahlı saldırı şüphelisi yakalandı. Gaziantep'te bir araca silahla ateş açtığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullandığı silahlarla birlikte yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir araca yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ve tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Bir diğer haber, THY'den Gazi şehrin tanıtımına özel katkı. Türk Hava Yolları tarafından hazırlanan Gaziantep'in Olağanüstü Lezzetleri adlı özel tanıtım filmi, Gaziantep'in tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini uluslararası izleyiciyle buluşturarak kentin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Bazı yolcular bir varış noktasından fazlasını ortaya çıkarır, bir şehrin ruhunu açığa vururlar mesajıyla başlayan filmde, Furkan Palalı, Gaziantep'in zamana meydan okuyan güzelliğini, köklü mirasını ve dünyaca ünlü lezzetlerini keşfetmek üzere şehrin önemli noktalarını ziyaret ediyor. UNESCO tarafından gastronomi şehri unvanına layık görülen Gaziantep'in tanıtıldığı projede, kentin kültürel mirasını yansıtan tarihi mekanlar ile zengin mutfak kültürü, etkileyici sinematografik görüntüler eşliğinde izleyiciyle buluşturuluyor. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, Gaziantep kırsalında renk cümbüşü. Bu yılki bol yağışların etkisiyle Gaziantep'in kırsal bölgelerinde ve tarım arazilerinin çevresinde açan yabani çiçekler, mor, pembe, sarı ve kırmızı tonlarıyla adeta görsel şölen oluşturuyor. Normal şartlarda ilkbahar aylarında yoğun olarak görülen çiçeklenmenin, bu yıl mevsim şartlarının etkisiyle Haziran ayında da devam ettiği gözleniyor. Zeytinlikler ve ekili araziler arasında açan çiçekler bölgeye ayrı bir güzellik katarken fotoğraf tutkunlarına da görsel şölen sunuyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
16: Gaziantep haberleri sona erdi.
17: İlla hu. Sakalımda ak, ayağım yalın, sarığım çözük, cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincirlerim, özgürlüğe değil sana kavuşacak mıyım? Yeteceksen bir gün imdadıma, ne ip ne urgan sarkıt kuyuma, ene muvahhid tutunmam senden başkasına, hangi kitap yazıyor medet başkasından senin mahkumuna. Ya tenezzül et merhameten hakir toprağıma, ya uruc edeceğim şehiden bu kuyudan sana.
18: Deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

0: taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
1: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM. Gaziantep ilimiz için öğle ezanı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
4: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
5: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
6: Kervan Yapı olarak

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Dinleyin, radyoya kulak verin. Göreceksiniz, farkına vardığınız çok şey olacak.
6: Rahman ve Rahim.
7: Saat 13. Kervan FM Haber.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Dilerseniz öncelikle dünden bu yana yaşanan gelişmeler bağlamında hazırladığımız manşetlerimizi görelim. Sonrasında elbette detaylandıracağız. Değerli izleyenler, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kişisel verileri koruma kurulunun bir kararı var. Biyometrik verileri takip etme noktasında dikkat çeken bir karar verdi. O kararın detaylarını birazdan paylaşıyor olacağız. Öte yandan, Siyonist terör rejiminin Gazze'de Filistin'in genelinde sürdürdüğü soykırım faaliyetleri, soykırım saldırıları ve Siyonist çetelerin Filistin'deki ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler raportörleri terör olaylarının Filistin'de sıradan bir hal aldığı ile ilgili dikkat çeken bir rapor hazırladı. O raporun detaylarını da yine birazdan paylaşıyor olacağız. Tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da Gazze'deki soykırım sürerken öte yandan arabulucu ülkelerden biri olan Türkiye, Hamas'la ilişkileri bağlamında yeni görüşmeler, yeni müzakereler var ve bir kez daha MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetini kabul etti. Ne konuşuldu? Birazdan paylaşacağız. İran-ABD hattında da gerilim devam ediyor değerli izleyenler. Öyle ki müzakereler durduruldu, Hürmüz tamamen kapatıldı. Son gelişmeler neler, onları da yine birazdan paylaşıyor olacağız diyelim. Ve bir taraftan da tabii Lübnan'la ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Hizbullah'la konuştuk, Siyonist terör rejimiyle konuştuk. Artık her ikisi de saldırmayacaklar. Lübnan'da ateşkes olacak demişti. Dedikten hemen sonra da bir kez daha yalancı çıktı Trump ve Siyonist terör rejimi bir kez daha Lübnan'ı hedefe aldı. O saldırılarda yine çok sayıda sivil şehit oldu. Lübnan'daki son durumu da yine günün içinden bülteninde konuşacağız, değerlendireceğiz. Öncesinde tabii haberlerimiz de var, aktaracağız. Başlayalım. Değerli izleyenler, Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları genişletmesi ve ABD'nin ateşkes ihlalleri sonrası İran İslam Cumhuriyeti müzakereleri askıya aldı. Teslim Haber Ajansı, Siyonistlerin saldırganlığı nedeniyle müzakerelerin durdurulduğunu ve Hürmüz'ün tamamen kapatıldığını duyurdu.
9: ABD ile İran arasındaki kalıcı ateşkes ve anlaşma umutları, Siyonist işgal rejiminden gelen sabotaj hamlesiyle tepetaklak oldu. Siyonist işgal rejiminin sözde başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'a yeni bir saldırı başlatılması yönünde talimat verdi. Bu hamlenin hemen ardından İran basınından bir son dakika açıklaması geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetinin soykırımcı Siyonistlerin Lübnan ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürüttüğü mesaj alışverişini tamamen durdurduğunu duyurdu. İran, işgal ordusunun operasyonları durdurulmadıkça ve Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağı uyarısında bulundu. Lübnan konusunda talepler karşılanana kadar ABD ile görüşmeme kararı alan İran cephesinden ikinci bir hamle daha geldi. Tahran'ın savaş sürecinde dünya ekonomisinin yapı taşlarından biri olduğu, daha da anlaşılan Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığı aktarıldı. İranlı yetkililer ayrıca İran ve müttefik grupların Hürmüz Boğazı ve Babul Mendeb gibi önemli deniz yollarının kapatılması da dahil olmak üzere Siyonist işgal rejimi ve ABD üzerindeki baskıyı artırmayı değerlendirdiklerini belirtti. Son gelişmelerin ardından petrol fiyatları %5 zamlandı.
8: Cephe hattında saldırılar da devam ediyor değerli izleyenler. ABD'nin ateşkes ihlallerine İran İslam Cumhuriyeti'nden sert yanıt geldi. Devrim muhafızları ABD'ye ait bir ticari gemi vurdu, bir drone'u da düşürdü.
9: ABD'nin ateşkes ihlalleri ve Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran İslam Cumhuriyeti, Umman Denizi'nde kendi gemilerine yapılan ABD saldırılarına yeni bir misilleme daha geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska ve konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları, Irak'ın güneyinde bir liman kenti olan Umkasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti. Öte yandan İran, Amerikan ordusuna ait MQ-1 drone'un imha edildiğini duyurdu. Devrim muhafızları o anlara ait görüntüleri de yayınladı.
8: İran'ın ardından Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'a yönelik saldırılar duracak açıklaması yaptı. Saatler sonra Siyonist işgal ordusu Lübnan'a saldırdı. İşgal rejiminin son Lübnan saldırısında 6 sivil şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı.
9: ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist işgal rejimi ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların durdurulmasına yönelik mutabakat sağlandığını açıklamasının üzerinden saatler geçmeden Lübnan'ın güneyi yeniden hava saldırılarının hedefi oldu. Lübnan resmi haber ajansı Enneya'nın aktardığına göre güneydeki El Mervaniye kasabasına hava saldırısı düzenlenmesi sonucu 4 sivil şehit oldu. işgal ordusunun Tire kentinde hastanenin yakınındaki bir binayı vurdu. Saldırıda 2 sivil katledildi, 23 kişi de yaralandı. Böylelikle Lübnan'da işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı en az 3.433'e, yaralı sayısı ise 10.395'e yükseldi. Saldırıyla eş zamanlı olarak Siyonist işgal rejimi sözde başbakanı Benjamin Netanyahu da Lübnan'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Netanyahu, İsrail ordusu Güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek ifadelerini kullanarak saldırıların süreceğini açıkça ilan etti. Daha önce Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlenmesi talimatı verdiğini açıklayan Netanyahu'nun bu planının işgal basınında yer alan haberlere göre ABD'nin son dakika müdahalesiyle durdurulduğu öne sürülmüştü. Trump ise yaptığı açıklamada Siyonist rejim ve Hizbullah'la görüşmeler gerçekleştirdiklerini, tarafların birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti. Ancak Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırı ve Netanyahu'nun açıklamaları sahadaki durumun bu açıklamalarla örtüşmediğini ortaya koydu.
8: İran ve Lübnan'dan sonra Filistin'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgalciler Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampının doğusunda onlarca evi ateşe verirken, Batı Şeria'da ise Yahudi çeteler Ramallah'ın kuzeydoğusundaki zeytinlikleri hedef aldı. Filistinliler işgalcilerin korumasındaki Yahudi çetelerin saldırıları nedeniyle yangına müdahalenin engellendiğini duyurdu.
9: Siyonist işgalciler Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev, tarım arazisi ve mülkleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre işgal ordusu Gazze şeridinin kuzeyinde bulunan Cibaliya mülteci kampının doğusundaki onlarca evi ve mülkü ateşe verdi. Yangınlar nedeniyle bölgeden yoğun dumanlar yükselirken alevler çok sayıda yapıyı sardı. Aynı saatlerde Apache tipi işgal helikopterlerinin Gazze kentinin batı kesimlerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıların Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden saldırılarla eş zamanlı yürütüldüğü kaydedildi. Bölgedeki kaynaklar işgal ordusunun özellikle Gazze'nin kuzey ve doğu kesimlerinde evleri ve altyapıyı hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Turmusaya beldesiyle Ebu Felah köyü arasındaki tarım arazileri de Yahudi çetelerin saldırısına uğradı. Yerel kaynaklar bir grup Yahudi çetenin bölgedeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerinde yangın çıkardığını belirtti. Filistinlilerin müdahalesi sonucu Yahudi çetelerin bölgeden uzaklaştırıldığı ancak işgal askerlerinin olay yerine gelerek saldırganlara koruma sağladığı aktarıldı. Ayrıca işgal askerlerinin Filistin sivil savunma ekiplerinin yangın bölgesine ulaşmasını engellediği ve alevlerin söndürülmesini geciktirdiği bildirildi.
8: Değerli izleyenler, işgalci rejim Filistin'deki camilerde ezanı yasaklamak için sunulan tasarıyı onayladı. Tasarı, Siyonistlere ezanı durdurma ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması Knesset'in onayıyla gerçekleşecek. Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri, işgalcilerin bu adımına tepki gösterdi ve bunun ezanı okumanın yasaklanmasının meşrulaştırılması anlamına geldiğini ifade etti.
9: Birleşmiş Milletler raportörleri, işgal rejimi destekli yerleşimci grupların Filistin halkına yönelik sistematik saldırılarının arttığını, mülklerin tahrip edilmesi ve sivillerin zorla göçe zorlanmasının organize bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, yerleşimci vahşeti günlük bir terör haline geldi. Bu durum, halkın toprakla bağını koparmak için hesaplı bir araç olarak kullanılıyor denildi. Raporda ayrıca şiddetin Filistinlilerin tarım alanlarına ve temel hizmetlere erişimini engellediği, bunun da halkın yaşamını sürdürebilmesini imkansız hale getirdiği kaydedildi. Raportörler, işgalcilerin cezasız kalan eylemlerinin etnik temizliği kolaylaştırdığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun acilen somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler açıklamasında hiçbir karşı koyma ve kınamayla karşılaşmayan İsrail, uluslararası hukukta güvence altına alınmış Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını geri dönülmez şekilde aşındırmaya devam ediyor ifadelerine yer verildi. Raportörler, uluslararası toplumun Filistinlilerin korunması için caydırıcı tedbirler alması çağrısında bulundu. Raporda 5 ayda en az 13 Filistinlinin şehit olduğu, 500'e yakın kişinin yaralandığı ve şiddetin önceki yılları geride bıraktığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler Özel Raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak görev yapan uzmanları arasında yer alıyor. Bu uzmanlar gönüllülük esasına göre çalışıyor ve herhangi bir devletin etkisi altında olmadan raporlarını hazırlıyor.
8: Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması ve ateşkes ihlallerinin önlenmesi konuşuldu.
9: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede Hamas heyeti ateşkes hükümlerine bağlı kaldıklarını ifade ederken, Siyonist rejimin anlaşmayı ihlal eden uygulamalarına ilişkin Kalın'a bilgi verdi. Toplantıda Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye yönelik saldırılarla garantör ülkelerden biri olan Türkiye'nin ateşkesin uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Taraflar ayrıca ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdi. Görüşmede başta Kudüs olmak üzere bölgeyi hedef alan işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı ortak duruş sergilenmesinin önemine dikkat çekilirken, sahada herhangi bir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgulandı. Ateşkesin birinci aşamasında tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve müzakere sürecinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, Türkiye'nin Gazze'ye ulaştırdığı insani yardımlar hakkında bilgi paylaşıldı. Bunun yanı sıra bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmalar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı.
8: Bu arada Yetimler Vakfı verilen vekaletlerle kestikleri kurbanların bir kısmını konserve halinde hazırlayarak Gazze'ye gönderirken bir kısmını da Mısır'da ikamet eden Filistin ailelerin sofralarına ulaştırdı.
9: Yetimler Vakfı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik aynı ve nakdi yardım çalışmalarında bulunan vakıf, Gazzelilere yardım ulaştırdı. Aksa tufanı operasyonu öncesinde olduğu gibi, şimdi de Filistinli Müslümanlara desteğini sunmaya devam ediyor. İşgal rejiminin ablukasını sürdürdüğü Filistin topraklarında, tüm engellemelere rağmen kesilen kurban etlerini Gazzeli ailelere ulaştırmanın gayretinde olan Yetimler Vakfı, bu yönde kararlılığını sürdürüyor. Aldığı vekaletlerle Mısır'da kestikleri kurban etlerini konserve halinde Gazze'ye göndermenin çabası içerisinde olan Yetimler Vakfı, hazırladığı bir kısım kurban etini de dondurulmamış vaziyette Mısır'a yerleşen Gazzeli ailelerin sofralarına ulaştırdı. Gazzeli ailelerin sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşayan Yetimler Vakfı, bu kutlu yolculukta kendilerini destek ve bağışlarıyla yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
10: 2026 Yetimler Vakfı aracılığı ile kurban bağışında bulunan hayırseverlerin kurbanlıklarını kestik. Kurban etlerinin büyük bir bölümünü Kahire'deki tesislere göndererek şoklanması, konserve yapılması ve paketlenerek peyderpey Gazze'ye gönderilmesi işlemini tamamladık. Dün Kahire'nin çeşitli muhtelif noktalarında Gazze'li ailelerin oturduğu yerlerde kurban eti dağıtımı yaptık. Bugün de yine burada Gazze'li ailelerimize kurban dağıtımı yapmaktayız. Allah hayır sahiplerinin hayırlarını, kurbanlarını kabul etsin.
8: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul merkezli 27 ilde dolandırıcılık suçlamalarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıtla LPG dolum tesisine kayyum atandı.
9: İstanbul Polisi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
8: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Kişisel Verileri Koruma Kurulu milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Kurul, çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibi yapılmasını yasaya aykırı buldu.
9: Artık iş yerlerinde çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibi yapılması yasak olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu karar Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi. Kurul, mesai takibinin şifreli kart, pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, RFID NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması gerektiğine hükmetti. Kararda, çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının kişinin açık rızası olması halinde bile kanunlarda açıkça öngörülme şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi. Şirket yönetimlerinin çalışanların mesai sürelerini takip etme yetkisinin meşru bir hak olduğu, ancak bu hakkın kullanılmasında biyolojik bilgilerin kaydedilmesinin yasal bir dayanağının bulunmadığı ifade edildi. Kararda alternatif ve risksiz yöntemler mevcutken biyometrik veri toplama uygulamasında ısrar eden ve hukuka aykırı veri işlemeye devam eden işletmeler hakkında ciddi idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.
8: Alınan önlemlere rağmen Türkiye'de başıboş köpek terörü devam ediyor değerli izleyenler. Son olarak Bursa'da bir olay yaşandı. Bursa'da başıboş köpeklerin saldırdığı kümeste 33 tavuk telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken hayvanların sahibi sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

0: Müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan köpeklerin saldırı anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sırasında şehir dışında bulunan kümes sahibi Sevgi Türay, yaşanan maddi kayba ve çocuklarının güvenliğinden duyduğu endişeyi nedeniyle yetkililere çağrı yaptı.
1: Muş'ta kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle sonbaharda küçükbaş hayvanlarını daha sıcak bölgelere götüren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte sürüleriyle yeniden yüksek rakımlı yaylalara dönmeye başladı. Karadeniz'de de havaların ısınmasıyla birlikte asırlardır sürdürülen yaylacılık geleneği yeniden canlandı.
0: Muş'ta hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin yayla mesaisi başladı. Kış aylarını daha elverişli iklim şartlarına sahip çevre illerde geçiren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarını yeniden kentin yüksek rakımlı yaylalarına götürmek üzere yola çıktı. Kasım ayından itibaren sürülerini kış şartlarının daha hafif geçtiği bölgelere götüren besiciler, baharın gelmesiyle dönüş yolculuğuna başladı. Kilometrelerce yol kat eden besiciler, gün boyunca sürülerine eşlik ederken, akşam saatlerinde belirledikleri noktalarda konaklıyor. Zorlu yolculuğun ardından besiciler, küçükbaş hayvanlarını yaz boyunca otlatacakları yaylalara çıkarıp, yaklaşık 6 ay boyunca konaklayarak hayvanlarını otlatıyor. Yaklaşık 8 gündür yolda olduklarını söyleyen besicilerden Eyüp Soy'dan, yayla yolculuklarını anlattı.
2: Bolu'dan geldi. 8 gündür yoldayız. Bu koyunlar, kuzular hepsi yeni doğmuş. Bu sene dağda çok felaket bir kar vardı. Biz ha bu yollara düştük. Bizim koyunların hepsi mahvoldu, hepsi topal oldu. Yani gerçekten bu sene biz çok eziyet gördük. Çiftçilik gerçekten yani zor bir şey yani zor bir şey. Bu gece sabah kadar zaten biz yapmadık. Sabah kadar yağmur yağdı. Gerçekten yani biz eziyet gördük.
0: Giresun'da da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çobanlar, yaz boyunca konaklayacakları yaylalara ulaşmak için zorlu yolculuklarına başladı. Eynesil'in Derebaşı mahallesinden sürüleriyle yola çıkan çobanlar, yaklaşık 7 gün sürecek yürüyüşün ardından Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Taşdibi Yaylası'na ulaşacak. Yüzlerce yıllık yaylacılık kültürünün bir parçası olan bu göç yolculuğu boyunca sürüler Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarından geçerek hedeflerine varacak. Dedelerinden miras kalan mesleği sürdürdüklerini belirten çoban İbrahim Topal, yolculuğun hem zahmetli hem de büyük emek gerektirdiğini söyledi.
3: Ta dededen gelen bir meslek, babamızla devam etmiş. Biz de aynı bu meslek üzerine devam etmekteyiz. Aşağı yukarı 100 civarında koyunumuz var. Bu ne kadar bereketli bir iş olsa da yine de zor bir meslek. Sevmeyen herkes yapamaz. Sevgi isteyen bir iş.
1: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte Gazze ve Lübnan'da yaşanan son gelişmeler, ABD ve İran hattındaki sıcak gelişmeler ve bir de ABD'nin başta Körfez ülkeleri olmak üzere İslam ülkelerine dayatmış olduğu Siyonist terör rejimiyle normalleşme bağlamındaki ihanet anlaşmaları konuşacağız. Öncesinde kısa bir ara.
4: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin. Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: bilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
5: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
6: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
8: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
9: Düğüne davet. Düğüne davet.
4: Ömer Taş Hoca'nın kızı ile Nurettin Aya Hoca'nın oğlunun düğününe davet.
9: Düğüne davet.
4: Kız kınası bayanlara özel olup bu perşembe akşam saat 20'de Lara Düğün Salonu'nda, düğünümüz bu cumartesi öğlen saat 12'de sanatçı Derviş Matsor'un katılımlarıyla Lara Düğün Salonu'nda yapılacaktır. Bu anlamlı günlerimizde siz kardeşlerimizin davetimize icabet etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim.
12: İstek saati. İstek saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati. Hüsna Habibun'un seyara vetedir aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

0: Rahmetiyle bizleri kuşatan, gönüllerimizi imanla diri tutan Rabbimize hamdolsun. Selat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun pak ve temiz haline, ashabına ve kıyamete deki onun peşi sıra gideceklerin üzerine olsun.
1: Gördüm iki kişim.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Kıymetli dinleyenlerimiz, 10 kardeş radyo olarak yaptığımız ortak istek saatimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine nöbet bizde. Adana'dan Vuslat Efe mikrofonlarından hepinize gönül dolusu selamlar, sevgiler ve dualar gönderiyoruz. Bayram arasının hemen ardından İstek Saati programıyla yeniden yine sizlerleyiz. Kimi zaman bir selamın, kimi zaman bir duanın, kimi zaman da gönüllere dokunan bir ilahinin insan için ne kadar güzelleştirdiğini hepimiz biliyoruz. İşte bugün de saatlerimiz 14'ü gösterirken yine sevgiye, kardeşliğe ve muhabbete açılan bu güzel frekansta bir araya geldik. Tekrardan hoş geldiniz. Şu an bizi memleketin dört bir yanından dinleyenlerimiz mutlaka ki vardır. Hatta gurbette de bizi dinleyen kardeşlerimiz vardır.
1: Mevlam kanat vermiş,
0: bu program sizin programı. Bu program, bu mikrofon sizlerin mikrofonu. Sizin dualarınıza, selamlarınıza, mesajlarınıza emanet ediyoruz. 1 saat 45 dakika boyunca sizlerdeyiz efendim. Sizler göndereceksiniz, bizler dillendireceğiz. Rabbim bu güzel öğleden sonra hepimiz için hayırlara vesile kılsın. Kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, dilimize dua, gönlümüze muhabbet nasip eylesin. Kardeş radyo olarak istek saatimiz başlıyor.

Bakalım bugün kimleri konuk edeceğiz? Kimlerin mesajlarını dillendireceğiz? Hangi sanatçılara, hangi eserlere yer vereceğiz? Hepsi için mesajlarınızı bekliyorum efendim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 İlk eserimiz Koma Dilan Azat'tan gelecek, Gözlerde Umut eseri. Bu güzel eser şu an frekanslarımızda olan tüm dostlara, özelde de Medrese-i Yusufiye'de bulunan ağabeyler armağanımız olsun. Buyursunlar.

0: yoktu.
1: İlk eserimizle başladık efendim. Koma Dilen Azat bugünkü ilk konuğumuzdu. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın gönderin efendim. Hattımız açık. Mesaj kutumuz yarısı dolmuş gibi. Ama daha önümüzde 1,5 saatten fazla bir süre var. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj hattımız. Programdan önce gönderen kardeşlerimiz var. O mesajları yayına vermiyoruz. Eserlerini de yayınlamıyoruz. Bilginiz olsun. Saat 14 itibarıyla gelen mesajları dikkate alıyorum. Onu da söylemiş olalım.

Selamünaleyküm Murat Yaman. Biz anlamadık ilahisini aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Diyarbakır'dan Abdullah Genç kardeşimiz, ağabeyimiz yazmış. Murat Yaman, sizin ilk isteğiniz oldu. Çok yaşayın. Bir önceki eseri biz belirlemiştik. Ne kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül. Çok yaşayan yüze yüze kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Metin, nasılsınız abi diyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sıradaki eseri özel olarak sana armağan ediyorum. Bedirhan abime, İzzet abime ve Cumali'ye gelsin. Tüm Müslümanlara gelsin. Hayırlı yayınlar olsun demiş. Geçmiş bayramınız mübarek olsun demiş. Teşekkür ederiz. Evet, Murat Yaman'a devam edeceğiz efendim. Güzel bir eser. Biz anlamadık eseri. Eserin ardından yine buradayız. Bizden ayrılmayın.

0: özgün eser ve faydalı paylaşımlarla zamanınıza değer katan program. İstek Saati.
1: İstek Saati.
2: İstek Saati.
3: Evet, İstek Saati'ndeyiz efendim. Devam ediyoruz birlikteliğimize. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 Adana Vusat FM stüdyolarından yayınımızı yapıyoruz bugün. Her sene olduğu gibi. Kimler bizlerle? Diyarbakır'dan Çağrı FM bizlerle. Batman'dan Aksa FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Mardin'den Cemre FM, Siirt'ten Botan FM, Van'dan Serhat FM, Bingöl'den Bingöl FM ve Urfa'dan da Radyo Urfa ile birlikte ortak yayındayız. Adını zikrettiğim bütün illerden mesaj bekliyorum. Bunun önemini altını çizeyim, önemli. Bütün yayınımızın ulaştığı illere hem selam olsun hem de mesajlarını bekliyoruz. Onlar da bize bir selam göndersin. Selamlaşalım. Selamı arada aramızda yayalım. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah, nasılsınız, iyisinizdir. Şehitler Kervanı'ndan hücre eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbuluk, Mehmet Yete İbrahim Şeyh Kıdvanak, Suacı Gökhan Dağtekin ve tüm kardeş radyo çalışanlarına. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal. Geçmiş bayramın mübarek olsun demiş. Teşekkür ederiz İzzettin abi. Evet, bayramlar geliyor, geçiyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Kurbanın hakkını verip kurbiyet kurabilenlerden olmuşuzdur inşallah. Allah'a yakınlaşanlardan olmuşuzdur inşallah. Çok yaş-

olsa. Kurban eti götürdüğümüz yoksulları gelecek bayrama kadar unutmayalım. Topraklar başına vay deli gönül. Demin de söyledik, Rabbimizle olan kurbiyetimiz artar inşallah. Güzel bir eser, hatta çok güzel bir eser. Benden de tüm dinleyenlerime armağan olsun. Hücre, buyursunlar.

Evet, Şehitler Kervanı'ndan çok güzel bir eser dinledik. Hücre eseri. Varsa aklınızda, kalbinizde böyle çok güzel eserler arşivimizde olan, yazın gönderin efendim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj hattımız ve hattımız açık efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Şehriban ve aleykümselam. Diyarbakır cezaevinde bulunan kardeşim Denizcan'a selamlarımı iletiyorum. Rabbim tez zamanda onu ailesine ve çocuklarına kavuştursun. Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır eserini armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Bizler teşekkür ederiz.

Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den yazıyor. Allah'ım, bizler bayram yapıp kurbanlar keserken senin o mübarek şehrin Kudüs yine sessizliğin ve acının ortasında kaldı. Biz sevinci yaşarken onun payına yine mahzunluk, yine gözyaşı düştü. Dün de yalnızdı, bugün de bizim ihmalkarlığımız yüzünden boynu bükük kaldı. Kusur onu her zaman olduğu gibi bugün de bir başına bırakan bizlerin. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizim uykuda olan yüreklerimizi uyandır o mukaddes beldeyi ve içindeki masumları sahipsiz bırakma. Zalimlerin zulmünden koru. Amin. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Kayseri'den Şükrü abimiz, teşekkür ederiz. Evet, bayram tebriği gönderen kardeşlerim var. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sizlerin de geçmiş bayramı mübarek olsun. Bayramda sevdiklerini göremeyenler, gurbette veya kapalı mekanlarda, zindanlarda tek başına geçirenler ya da bir sonraki bayrama umut besleyenler. Sıradaki eser sizlere gelsin. Ömer Karaoğlu, Yol Mu Dayanır?

0: Manevi iklimin coşkuya dönüştüğü program İstek Saati.
1: İstek Saati.
2: İstek Saati.
3: Evet, İstek Saati'ndeyiz. 14.34 oldu. İlk yarım saatimizi, hatta 35 dakikamızı geride bıraktık efendim. Zaman hızla akıyor. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Teveccühünüze çok teşekkür ediyorum. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70. Beni mesele çalmadın diye mesajlar geliyor. Alıştığımız mesajlar bunlar. Bütün eserleri çalma sözü vermiyorum ama bütün mesajları okuma sözünü veriyorum. Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmadığı takdirde. Gönderdiğiniz bütün mesajları, selamları, duaları adresine ileteceğiz. Eserler de aynı sanatçı yayınlanmadıysa ve vaktimiz de yeterse eserleri de çalacağız. Bir sıkıntımız yok bu konuda. İşimiz bu zaten. İstek Saati'nin misyonu da bu. Sizler isteyeceksiniz, bizler dinleteceğiz.

Şöyle Gaziantep'e uzanalım. Selamünaleyküm, Mehmet Bulut Gaziantep'ten yazıyor ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Özcan Atsat, Kahrol İsrail eserini Semih Çalacağım. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Değerli Ustad Efem'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Gazlı'ya selam, direnişe devam demişler. Teşekkür ederiz ve aleyküm selam. Evet, şu ana kadar Diyarbakır, Gaziantep, Adana, şöyle Bingöl'den var, Mardin'den var, Batman'dan, Siirt'ten, Van'dan, Urfa'dan mesaj bekliyorum.

Selamünaleyküm, ben Ümmü Mervan, Diyarbakır cezaevinde bulunan kıymetli eşime Eşref Ziya'dan bir eser istemiş. Maalesef istediği eser arşivimizde yok. İzzetini koruyarak uzak kalman, değerini yitirerek her yerde bulunmandan daha hayırlıdır diye bir paylaşımda bulunmuşlar. Teşekkür ederiz. Yaran geçip uğruna, bu şehri son bir defa yakıp gitme. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet ve aleykümselam İzzet abi. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, Yusufi ağabeylere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzet abi, teşekkür ederim. Yakın.

Abi biz de gurbette bayram geçirenlerdeniz demiş Yakup abi. Evet, çok yaşamadım, sadece askerdeyken başıma gelmişti. Gurbetteyken bayram geçirmek pek çoğumuz için zordur. Memleket kokusuna, bir dost selamına hasret kalıyor insan. Ama boş verin. Şu an duyduğunuz bu sesler var ya, sizin için bir vatan kokusu olsun, bir sıla hasretinin dinmesi olsun. Biz buradan mesafeleri haritadan siliyoruz. Sesin ulaştığı her yer bizim yurdumuz olsun. Gelin ekranların o soğuk ışığını, sesimizin sıcaklığıyla ısıtalım. Ve ruhumuzun o en kuytu köşelerine hitap eden bu güzel eserlerle programımıza devam edelim. Sırada kim vardı? Özcan Atsat vardı. Kahrolsun İsrail efendim. Buyursunlar.

0: Devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 14.43 olmuş. 0552 334 93 70 0552 334 93 70
1: Güzel derdi yatıp ardına yardan geçip uğruna.
0: WhatsApp mesaj hattımız. Hattımız açık efendim hala.
1: Yakıp gitmek ne güzel derdi yatıp.
0: Programın sonuna kadar mesaj gönderebilirsiniz.
1: Yardan geçip uğruna.
0: Bazı dinleyicimiz mesajlarını silip aynı mesajı tekrar gönderiyor. Mesajlarınızı zaten görüyorum. Hani siz diğerlerini sildiğiniz için isminiz de yukarılara çıkıyor. Daha geriye gidiyorsunuz farkında olmadan. Yapmayın.
1: Gayrı gidelim can artık kutlu ellere.
0: Selamünaleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Aleyküm selam. Kardeşlik çağrısından Safalar getirdiğiniz eserini istiyor. Çalacağım. Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abi, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksu, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Sari Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam. Alaaddin abi teşekkür ederim.
1: Beklemiş

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı yayınlar. Ben Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, sizlere, hicrette olanlara ve Yusufilere, tüm kardeş ve ağabeylere, özellikle kardeşim İbrahim ve ailesine gelsin. Bu arada Filistin ve Sumut filosuna selamlar milletiyorum. Rabbimden bir an önce zaferlerle neticelendirmesi dileğiyle. Allah'ın laneti Siyonistler ve İslam düşmanlarının üzerine olsun demişler. Teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Selahattin, nasılsınız hocam diyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sırada iki eseri özel olarak size armağan ediyorum. Muhammed abime, Hüseyin abime ve tüm Yusufi abeylere gelsin. Allah İsrail'i kahretsin demiş o da. Amin inşallah. Evet, çok sevdiğim güzel bir eserle devam edeceğiz. Kardeşlik çağrısından. Safalar getirdiniz eseri. Eserin ardından yine buradayız efendim. Buyursunlar.

0: Evet, kardeşlik çağrısından safalar getirdiniz eserini dinledik efendim. Arayın. Ve devam ediyoruz programımıza. Bu yalan dünyaya aldan. 0552 334 93 70 0552 334 93 70
1: dalıp gitmişim boş rüyalara. Sensiz olur.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Yanılmış. Siirt'ten dinliyoruz. Nurullah Kuray'dan Karanfil eserini istiyorum. Bu yalan. Eser ortak radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve dua ile demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Siirt'ten de mesaj geldi. Şu ana kadar Batman, Urfa kaldı. Mesaj göndermeyen ili olarak.
1: En sonunda akıllandım. En sonunda akıllan.
0: Ortak yayınımızın olduğu bütün illerden mesaj bekliyorum demiştim. Hala 50 dakikanın fazla bir süreniz var.

Mardin'den selamlar, ben Mustafa. Hayırlı yayınlar. Sıradaki bütün eserler değerli dinleyicilere gelsin. Başarı sabırla örülen bir yolculuktur. Acele etmeyin, adım adım ilerleyin. Çünkü başarıya kimse asansörle çıkmamıştır demiş. Teşekkür ederiz Mustafa abi.

0: aslında.
1: Evet, totalde 1 saat 45 dakika yayın yapıyoruz efendim. Ve bu 1 saat 45 dakikalık maratonumuzun ortasına geldik. Hafta içi her gün bu mikrofonun arkasına geçen meslektaşlarım gibi biz de aslında bir vefa borcunu ödemeye çalışıyoruz. Ben yapmadım ama bayram boyunca nöbet tutan, o güzel ezgilerle evlerinize neşe katan tüm yayıncı, radyocu kardeşlerime, ağabeylerime buradan bir teşekkür göndermek istiyorum.
0: Bir sen varsın Allah'ım, ayırma beni senden, bana benden yakın. Beni benden çok sever.
1: Evet, Nurullah Kuray dinleyelim efendim. Sonrasında diğer isteklerinizle programımız devam edecek.

Suni gündemlerle ümmeti oyalayıp mazlum coğrafyaları unutturmaya çalışanlara inat, zulmü ve istibdadı Müslümanların gündemine getiren bütün kardeşlerime bu parçayı armağan etmek istiyorum. Rabbim siz kıymetli radyolarında sesini daha gür çıkarsın inşallah. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Mehmet abi.

Ömer Karoğlu'ndan bir istek daha vardı. Mesajlarıma bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Zerda, Van'dan ulaşıyorum. O da Ömer Karoğlu'ndan Kudüs eserini istemişler. Tüm Kudüs sevdalarına ve Serhat Efem ailesine gelsin demişler. Teşekkür ederiz.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: İstek Saati devam ediyor.

0: İstek saati.
1: İstek saati.
2: Yeminimiz büyük şeytana ölüm kahrol Amerika. Zalimle
3: 15.07. Selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı programlar. Grup İnzar'dan Bu Dava Öksüz Mü Anne eserini istemişler. Eser tüm iş arkadaşlarıma, ümmeti mazlumlarına ve o mazlumların sesini duyup onlara kol kanat gerenlere, kızım Ayşe Hifa ve oğlum Abdullah'a armağan olsun ve selam. Bir de paylaşımı var. Rabbim şu an dünyanın dört bir yanında İslam davası için mücadele veren müvahhid kullarına ve haseten Gazze'li mücahitlere zafer nasip et. Onların korkusunu düşmanların içine sal. Bizleri de onların destekçilerinden eyle. Amin. Amin inşallah. Dinleyicimiz keşke adını ya da nereden gönderdiğini de yazsaydı.

Evet, 0552-334-9370 WhatsApp istek hattımız. Buradan mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız an itibarıyla. Bu 9 ilden 7'si mesaj gönderdi bugün. 2 tanesi hala göndermedi. Amerika, katil Amerika, ifağın kaynağı. Urfa'dan ve Batman'dan mesaj bekliyorum. Programımız bitmeden. Kahrol Amerika. Uzun bir eser. Şöyle önden de bir introsuna da girelim.

Esselamu Aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ben Murat. Nasılsın abi diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıradaki eseri sadece Musa abime armağan ediyorum. Sana da gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Evet, sözü grup inzara bırakıyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 15-18. Yavaş yavaş son yarım saate girdik artık.
1: Katil Amerika, İfalın kaynağı şeytan Amerika.
0: Mesajlarımızı açalım tekrardan. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Adnan. Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan eşime selamlar. Allah tüm Müslümanlara esaret bağlarını çözsün inşallah. Zindan Gülistan'dır bize eserini istemişler. Teşekkür ederiz.

0: Evet, Batman'dan da mesajlarımız geldi.
1: Öfke çektim kırından, biledim.
0: Urfa kaldı sadece.
1: Tek vücut, tek bilek ve tek feryatla semaya yükselir Allahu Ekber.
0: Yayın yaptığımız 9 ilden sağ olsun dinleyeceğimiz bizleri kırmadı. Her ilden mesaj geldi, Urfa hariç. Biraz zorbalıyorum gibi oldu ama.
1: Büyük şeytana ölüm kahrol, amin.
0: İnanın bu yayının direği biz değil, sizsiniz. Sizin mesajlarınız, istekleriniz, dualarınız bizi ayakta tutuyor. Bu yayını ayakta tutuyor. O yüzden bizleri direksiz bırakmayın efendim.
1: Şeytan Amerika, büyük şeytan ağırın kahrol Amerika.
0: Evet, zindan gülistandır bize. Bizden de tüm Yusuflara armağan olsun.

Zorlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil fahır.

O meşirmeş. Devam ediyoruz birlikteliğimize. 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak istek saatindeyiz. Artık böyle yavaş yavaş da sonlara doğru geliyoruz. Son mesajları okuyacağım, son istekleri yayınlayacağım. Açalım şöyle mesaj kutumuzu. Bilemedik anne, sonumuz neydi? Gidene ağlanır, bu hep böyleydi. Acın yüreğimi yaktı, kül etti. Hakkını helal et, aziz annem. Murat Yaman'dan Özledim Anne parçasını öncelikle Cennet Gülü anneme, babaanneme, anneanneme ve Filistin, Doğu Türkistan gibi zulüm altında evlat acısı çeken tüm Cennet Gülü annelere armağan etmek isterim. Rabbim annemi cennetinden mahrum etme. Çünkü şahidiz ki o en zor anında bile seni bırakmadı. İsmini yazmamış, memleketini de yazmamış dinleyicimiz.

Evet, artık son virajdayız efendim. Anam ya Resulallah. Her gün başka bir heyecanla kurulan bu köprüde bugünlük bizim de vaktimiz daralıyor. Ama biliyoruz ki kervan Allah'ın izniyle yürümeye devam edecek. Yarın Bingöl'den yükselecek sesimiz. Bilmem. Ve bu zincir, bu güzel zincir hiç kopmayacak. Kurbanım. Yolumuz neresi olursa olsun hayattaki istikametimiz hep doğruluk. Kurban. Bayramda hatırladığımız o saf güzellikler olsun. Finalin yaklaştığı bu dakika.

Dakikalarda gönül telimizi en hassas yerinden titreten, hepimizin hatırlarında ayrı bir yer tutan annelerimize bizden de armağan olsun. Özledim anne, buyursunlar.

0: ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.
1: Evet, 15.34. Son 10 dakikadayız artık. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı günler ve hayırlı programlar. Rabbim Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Yahudileri yerin dibine geçirsin inşallah. Amin. Yüce Rabbim Yusufi ağabeylere hayırlı bir kapı açsın. Onları da ailelerine kavuştursun inşallah. Bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Amin. Ben Batman'dan bir dinleyiciniz. Murat Belet'ten bir gün eserini istiyor. Eser ortak yayında bulunan bütün radyo dinleyicilerine ve ailelerine, Filistin'de direnen bütün Müslüman kardeşlerimize ve Yusufi ağabeylere armağanım olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler ve aleyküm selam. Allah razı olsun.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki eserleri tüm kardeş radyolara ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Ayrıca göz nurumuz, baş tacımız, onurumuz Hamas'a armağan ediyorum. Bingöl'den bir dinleyicimiz sizden selam ve dua ile demiş, bir de paylaşımı var. Kimse yerindeki nimetten dolayı kıskanma, Allah'ın ondan neler aldığını bilemezsin. Senin başına gelen hiçbir musibete üzülme, karşılığında Allah'ın sana neler vereceğini bilemezsin. Her zaman elhamdülillah de. İmam Şaravi'den bir söz paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Evet, Murat Belet. Bir gün.

Evet, 15:42 geldik programımızın sonuna. Son mesajı okuyup vedalaşacağız efendim. Selamünaleyküm Grup Vuslat, ey kardeşler ilahisini. Batman Aksa FM'den Sayın Rıdvan Yıldırım armağan ediyorum. Allah razı olsun, Batman'dan Eyüp Yıldırım yazmış. Teşekkür ederiz. Bizden de Rıdvan abiye sıradaki eser armağan olsun. Evet dostlar, tadı damağımızda kalan bir 105 dakika oldu. Saatlerimiz 15:43'ü gösteriyor ve ne yazık ki bugün de ayrılık vakti geldi. Adana'dan, Vuslat FM stüdyolarımızdan gerçekleştirdiğimiz İstek Saati programımızın sonundayız. Bugün yine birbirinden güzel mesajlara, anlamlı selamlara ve gönüllere huzur veren eserlere birlikte eşlik ettik. Yakınlarınıza gönderdiğiniz her selam, yaptığınız her dua ve paylaştığınız her güzel söz programımıza ayrı bir güzellik kattı. Hepsi için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Radyo aslında görünmeyen ama hissedilen bir dostluk köprüsü. Bugün bu köprünün bir ucunda biz vardık, diğer ucunda sizler. Aramızdaki kilometreler ne kadar uzak olursa olsun, aynı duaya amin demenin, aynı ilahide buluşmanın güzelliğini bir kez daha yaşadık. Yayınımıza mesajlarıyla katkı sağlayan tüm dinleyicilerimize, bizleri sessizce dinleyip dualarında yer veren kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Rabbim gönüllerinizden huzuru, hanelerinizden bereketi eksik etmesin. Sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip etsin. Sıkıntılarınızı kolaylığa, dualarınızı kabule vesile kılsın. Bir sonraki yayında görüşmek duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, selametle kalın efendim. Grup Vuslat, ey kardeşler.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

dursa da, gün dursa da, kan durmuyor, hep akmada. Yer duysa da, gök duysa da, küfür bakmaz bu feryada. Ey Şeyh Şamil, torunlarınız kıyamda, eğilmeyiz düşmanlara, kanlarımız göl olsa da. Parçalanan, diri yanan, her taraf kan, yürek dayan. Uyansana ey Müslüman, aleyhine işler zaman. Bak düşmana, kinli sana, doymaz kana, buna inan. Müslümansan, inanansan, düşman vurur, vurmasan da. Aç tarih sayfalarını, bak oyunlar hep aynıdır. İrkilsene, bak etrafa, akan kan mümin kanıdır. Birleştirilmiş kafirler hepsi senin düşmanındır. Dinini terk etmedikçe onlar gibi yaşasan da. Niçin kan aksın Bosna'da? Çeçenistan niçin yansın? Tacikistan, Keşmir, Lübnan, Cezayir küfre mi kalsın? Merhamet etmez ki kafirler, ağlasan da, sızlasan da. Yağmur yağınca kurumuş bitkiler bile canlanır. Ovalarda, yaylalarda çiçekler coşup şahlanır. Bu gaflet uykusundakiler acep ne zaman uyanır? Uyansalar biz razıyız. Biraz daha kan aksa da.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Kervan Yapı olarak her geçen

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
2: Isot King Çiğ Köfte. bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini dinleyicilerimize, güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
10: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber Gazetesi.
11: Lübnan'da kritik eşik, işgal derinleşiyor. Soykırımcı İsrail, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yeni saldırı talimatı verirken güney Lübnan'daki işgalini de genişletiyor. Hizbullah ise son 24 saatte gerçekleştirdiği 21 operasyonla işgal güçlerini hedef alırken bölgede daha geniş çaplı bir çatışma ihtimali giderek güçleniyor.
10: Türkiye Gazetesi.
11: 15 Temmuz'da terörsüz Türkiye. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasanın meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar tamamlanması hedefleniyor.
12: Yeni Akit Gazetesi.
11: Kaosu meclise taşıyor. İsmi paralel başkana çıkan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Temmuz ayında kurultayın toplanmaması halinde CHP'nin seçime giremeyeceği propagandasının ardından parti içinde başlattığı kavgayı meclise taşımaya çalışarak bir kaos planını devreye soktu.
10: Milli Gazete.
11: ABD'den İran'a yeni saldırılar. Kalıcı barış anlaşmasına doğru ilerleyen müzakere sürecini sürekli sabote etmeye devam eden ABD, İran'ın bazı bölgelerini bombaladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı hafta sonunda İran'a saldırılar düzenlediklerini duyurdu. İran ordusunun cevabı ise sert oldu.
13: Yeni Birlik Gazetesi.
11: Polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir, Türkiye yüzyılı inşasıdır, dedi.
13: Milat Gazetesi.
11: Kaos Planı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü ve hırsız olmakla suçladığı Özel İmamoğlu ekibinin kurultay yapılmazsa CHP seçime giremez iddiası hukuken geçersiz. Özel'in grupta konuşma ısrarı da korsanlık. Amaç yeni partiye geçmeden CHP'de kaos çıkarmak.
10: Yeni Şafak Gazetesi.
11: FETÖ tehlikesi sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimlerinin ardından kamu kuruluşlarına büyük bir FETÖ temizliği yapılsa da örgütün tamamen tasfiye edildiğini ya da kurumların tertemiz olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle CHP'de alevlenen FETÖ tartışmaları, bürokraside değişik kimliklerle varlıklarını sürdüren kriptolarla mücadelenin önemini gösteriyor.
10: Akşam Gazetesi.
11: Belediyeyi cüzdan gibi kullanmışlar. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 52 şüpheliyle birlikte yolsuzluk ve rüşvetten gözaltına alındı.
13: Diriliş Postası Gazetesi.
11: Kurultay savaşı resmen başladı. CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından başlayan liderlik krizi yeni bir safhaya geçti. Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultay için gerekli delege imzalarını toplamaya başladı. Böylece CHP'deki hukuk mücadelesi artık doğrudan örgüt tabanına taşınmış oldu.
13: Karar Gazetesi.
11: Borçlandık, harcadık, büyüdük. TÜİK'in ilk çeyrek verileri büyümedeki ilginç tabloyu ortaya koydu. Ekonomi %2,5 büyüdü ancak büyüme, üretim ya da sanayi kaynaklı değil, geçinebilmek için borçlanarak tüketmek zorunda olan hane halkının harcamalarıyla oldu. Ekonominin lokomotifi sanayi ise daraldı. Uzmanlar gidişat sağlıksız, dedi.
10: Manşet Haber. Manşet Haber.
12: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

helal eyle annem, helal eyle. Hakkını helal eyle, gözüm nuru güzel annem. Gül yüzüne doyamadım, cennet hatun ol annem, cennet hatun ol annem.

Ölüden 6. mektup. Dostlarım, sağlığımda dilime gelen doğru sözleri ağzımda biraz tutar, 9 boğum gırtlaktan tekrar geri yutardım. Sanki 9 düğüme 9 da ben atardım. Kovulmak korkusuyla gece tedirgin yatar, 9 köyün muhtarını alkışlarla dem tutar, nabza göre türlü türlü şerbet yapar satardım. Ama gelin görün ki artık beni üzmüyor ne sicille oynayan müessese amiri, ne de her gün kırılan onurların tamiri. Ne patronun çatık kaşı, ne aybaşı, ne yılbaşı, ne emekli maaşı. Ne terfi, ne kartvizit, ne de koltuk savaşı. Şimdi benim her şeyim bir garip mezar taşı. Ama belki onu da bir gün biri kıracak, bir temel atmak için iki kazma vuracak, üzerime 5 katlı bir apartman kuracak. Varsın olsun dostlarım. Burada biz ölüler bunlara hiç aldırmaz, rahat yatağımızdan başımızı kaldırmaz ve hele sizler gibi taş, sopa saldırmayız. Ne var ki ölüleri ben de yanlış tanırdım. Sağlığımda ne zaman süslü bir mezar görsem, sahibini kıskanır, onu mutlu sanırdım. Oysa geldim gördüm ki dünyadaki hesaplar buraya pek uymuyor. Buradaki görevliler süslü püslü şeylere asla ilgi duymuyor. Gümrük işlemlerinde kefen hariç hiçbir şeyi şahsi eşya saymıyor. Dostlarım, hani bizim mahallede bir topal Tahsin vardı, kısmeti biraz dardı. Karda, kışta kendine kuytu saçaklar bulur, altlarında yatardı. Bizler her sabah onu görür ama görmezdik. Ona gariban diye selam bile vermezdik. Cenazesi bir sabah sessizce defnedilmiş, birkaç kürek toprakla işi bitirilmişti. Geçenlerde burada bir gördüm ki Tahsin'i, 70 huri kuşatmış tahtının çevresini. Şaşırdım birdenbire, dedim Tahsin ne iştir, saçaktan sultanlığa bu nasıl yükseliştir? Tahsin şöyle bir baktı yüzüme derin derin, dedi dünyada körmüş senin gönül gözlerin. Sanma ki ben aslında topal bir garibandım. Ben yalnız burada değil, dünyada da sultandım. Duydunuz ya dostlarım, demek ki biz her şeyi öylesine görmüşüz. Birer bakar körmüşüz. İsterseniz bunlardan payınız varsa alın. Şimdilik hoşça kalın.

Hak yolun kervanı, hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM. Gaziantep ilimiz için ikindi ezanı.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: كيروان FM reklamlar.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

Antep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788

0: Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehliyle içlerinden zulmedenler dışında en güzel biçimde tartışın ve deyin ki, biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz kendimizi ona teslim etmişizdir. İşte böylece biz sana bir kitap indirdik. Bu yüzden kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanmaktadırlar. Bunlardan da ona inanacak olanlar vardır. Çünkü bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası bilerek inkar etmez. Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuş ya da onu elinle yazmış değildin. Öyle olsaydı, batılı uyanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık ayetlerden oluşmaktadır. Bu yüzden bizim ayetlerimizi, zalim olanlardan başkası bilerek inkar etmez. Onlar, ona da Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi demektedirler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Bana gelince, ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inananlara ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar kaybedecek olanlardır. Onlar senden azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş olan bir süre olmasaydı, elbette ki azap onlara hemen gelirdi. Ama yine de o, farkına varmadıkları bir sırada başlarına ansızın gelecektir. Onlar senden azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Oysa hiç kuşkusuz cehennem o inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. İşte o gün azap onları hem üstlerinden hem de ayaklarının altından saracak ve o zaman Allah onlara yapmış olduklarınızın karşılığını tadın diyecektir. Ey inanan kullarım! Benim yeryüzüm gerçekten geniştir. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz. İnanan ve iyi işler yapanları, andolsun ki biz onları cennette altlarından ırmaklar akan köşklere, içinde sürekli kalmak üzere yerleştireceğiz. İyi işler yapanların karşılığı ne güzeldir. Onlar sabrettiler ve yalnız Rablerine güvenip dayandılar. Nice canlılar vardır ki rızkını yanında taşıyamaz. Onlara da size de rızkı veren Allah'tır. Çünkü O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Andolsun ki sen onlara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı hizmete sunan kimdir diye soracak olsan, onlar hiç kuşkusuz Allah'tır diye karşılık vereceklerdir. Öyleyse nasıl oluyor da döndürülüyorlar? Allah, kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Andolsun ki sen onlara gökten suyu indiren ve onunla ölmüş olan toprağa yeniden hayat veren kimdir diye soracak olsan, onlar hiç kuşkusuz Allah'tır diye karşılık vereceklerdir. De ki, öyleyse övgü Allah'ındır. Ama onların çoğu aklını kullanmazlar. Bu dünya hayatı bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Onlar gemiye bindiklerinde dini yalnız ona has kılarak Allah'a yalvarırlar. Onları karaya çıkarıp kurtardığındaysa hemen Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etsinler ve bir süre daha zevk içinde yaşasınlar. Ama yakında öğrenecekler. Onlar çevrelerinde insanlar sürekli saldırılara uğrarlarken, bizim yurtları olan Mekke'yi kutsal ve güvenli kıldığımızı görmüyorlar mı? Onlar hala batıla mı inanacaklar ve Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mü edecekler? Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde inkar edenlere yer mi yok? Bizim uğrumuzda savaşanlara gelince, andolsun ki biz onları kesinlikle yollarımıza ulaştıracağız. Çünkü Allah iyilik yapanlarla birliktedir. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradı. Ama onlar bu yenilgilerinin ardından birkaç yıl içinde yenecekler. Önce de sonra da buyruk Allah'ındır. Ve işte o gün Allah'ın yardımından dolayı inananlar sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. Çünkü O çok güçlü, çok merhametli olandır. Bu zafer Allah'ın verdiği sözden dolayıdır. Allah verdiği sözden caymaz. Ama insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü bilirler. Ahirettense bütünüyle habersizdirler. Onlar kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmüyorlar mı? Bununla birlikte insanlardan çoğu yine de Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Onlar kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı işlemişler ve yeryüzünü onlardan daha çok imar etmişlerdi. Elçileri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemişti. Ancak onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdi. Sonra kötülük işleyenlerin sonu, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve onları alay konusu etmeleri yüzünden çok daha kötü olmuştu. Allah yaratmayı başlatır, sonra da onu sürdürür. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün suçlular susacaklardır. Allah'a ortak koştukları putlarından kendilerine şefaat edenler bulunmayacaktır. Hatta onlar bu ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün inanan ve inanmayan birbirinden ayrılacaktır. İnanan ve iyi işler yapanlar, onlar cennet bahçesinde neşe içindedirler. Ama inkar edenler, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar, onlar da azapla yüz yüze bırakılacak olanlardır. Siz akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Övgü göklerde ve yerde O'nundur. Gündüzün sonunda ve öğleye ulaştığınızda da O'nu tesbih edin. O ölü olandan diriyi, diri olandan da ölüyü çıkarır. Ölmüş olan toprağa da hayat verir. İşte siz de kabirlerden böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması O'nun ayetlerindendir. Sonra da siz her tarafa yayılmakta olan insanlar oluverdiniz. Yine O'nun ayetlerinden biri, kendilerinde huzur bulmanız için kendi türünüzden size eşler yaratması ve aranıza sevgi ve şefkat var etmesidir. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O'nun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O'nun lütfundan rızık aramanız da O'nun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Size korku ve umut vermek için şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip onunla ölmüş olan toprağa yeniden hayat vermesi O'nun ayetlerindendir. Kuşkusuz bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
6: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres Yeditepe Mahallesi 72 No'lu Cadde Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
7: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
6: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif, teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: İletişim 0535 737 59 00.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

151. Bölüm. Hazreti Ayşe, bir gece yatsı namazını Resulullah Efendimizin imametiyle kıldıktan sonra, yine ondan öğrendiği bir tavsiyeyi yerine getirmek üzere, namaz kıldığı yerde bir müddet daha kaldı. Bu arada tatlı bir ses geliverdi kulağına. Besmele çekmiş, Kur'an okumaya başlamıştı. Bir zaman dinledi. Kulaktan çok gönüllere hitap eden bir sesti bu. Bu ses, vaktiyle Resul-i Zişan Efendimiz'den duyduğu şu mübarek sözleri hatırlatıyordu. Kur'an okuyanların en güzel seslisi, dinlediğiniz zaman Allah korkusu üzere olduğunu hissettiğiniz adamdır. İşte şu anda dinlediği sese bu duygu hakimdi. Koklanan gülden güzel kokunun gelişi kadar belirgin bir duyguydu bu. Hazreti Ayşe bunları düşünerek bir müddet dinledi ve odasına girdi. Seyyidül Enbiya Efendimiz kendisini bekliyorlardı. ''Neredeydin?'' Bu soruda tekdir ve azar kokusu yoktu. Sevgi vardı, tatlılık vardı. Ashabından bir şahsın okuduğu Kur'an'ı dinlemekteydim. Benzerini işitmediğim bir okuyuşu ve sesi vardı. Resulullah Efendimiz kalktılar. Sevgili hanımıyla birlikte mescide girdi. Kapkaranlık olan mescitte kimse görünmüyor fakat ses duyuluyordu. Kur'an hakkında en şaşmaz hükmü verecek en büyük muallim, okunan ilahi kelamı dinledi. Sonra hanımına döndü, fısıltı halinde. ''Bu Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim'dir. Ümmetimin içinde onun gibi bir insan bulunduran Allah'a hamdolsun.'' dediler. Salim, peygamberlerin en büyüğünün kendisi hakkında söylediği bu sözleri duymamıştı. Arkasında kimlerin bulunduğunu da bilmiyordu. Tıpkı etrafını çevreleyen ve büyük bir arzuyla Kelamullah'ı dinleyen meleklerden habersiz olduğu gibi. O sırada Mevlasının kelamını okuduğunu biliyor. Gönlü de Mevlasıyla beraber. Bir gün Resul-ü Muhterem Efendimiz yeni Müslüman olanlar için şu ilanı yaptı. Kur'an'ı 4 kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mesud, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b ve Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim. Salim, tertemiz bir hayat yaşayacak. Gıpta edilmeye değer, dürüst bir insan olacaktı. Vakarı, şahsiyeti, Hazreti Ömer gibi bir insanı bile meftun edecekti. Hatta Büyük Ömer son nefeslerini verirken, geride halife olarak tayin etmeyi pek arzu ettiği iki insanın adını zikredecek, fakat ne yazık ki ikisi de rahmeti Rahman'a kavuşmuş olacaktı. Bunlar Ebu Ubeyde ve Salim'di. Bu iki muhterem şahsiyet hayatta kaldığı için doğrudan halife tayinine cesaret edememiş, işi 6 kişilik bir heyete bırakmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün 300 kişiden meydana gelen bir kuvvet hazırladı. Ebu Ubeyde'yi onlara komutan tayin etti. Deniz sahiline kadar gitmelerini ve gelmesi beklenen Kureyş kervanıyla alakadar olmalarını emretti. Bu sefere katılan Cabir bin Abdullah hatıralarını anlatırken der ki, ''Yola koyulduk. Resulullah Efendimiz bize bir dağarcık dolusu hurma vermişlerdi. Bir başka yiyecek yoktu. Hazreti Ebu Ubeyde emri ve denetim altında bulundurduğu da bu dağarcıktan herkese azar azar veriyordu. Yiyecek daha da azalınca adam başına bir gün için bir hurma vermeye başladı. Bir hurma insanın neyine yeter ki diyor ve onu çiğnemiyor, çocukların emzik sorduğu gibi ağzımızda soruyorduk. Fakat gün geldi ki onun da yokluğunu hissettik. Bir tek hurmaya hasret kaldığımız günler oldu. Fakat elimizdeki değneklerle rastladığımız ağaçların yapraklarını döküyor, onları yemeye çalışıyorduk. Açlığın iyice bastırdığı, gözlerimizin kararmaya başladığı bir zamandaydı.
3-5 kişinin bir araya geldiğini, önemli bir işle meşgul olduklarını gördüm. Yanlarına vardım. Kestikleri 3 tane deveyi parçalamakla meşguldüler. Rüya gibi bir şeydi. Pek mükemmel bir ziyafet olacaktı. Çok geçmeden kızartılan deve etleri yolcuların önüne kondu. Allah senden razı olsun ey Kays. Allah sana da babana da ikramını bol yapsın ey cömert arkadaş. Yolculuk tok karınla başladı. Bir müddet sonra verilen molayla herkes etrafa dağıldı. Yine bulduğu ağaç yapraklarını yemeye, hatta kabukları kemirmeye çıkanlar oldu. Bunlar yolculuk başlayalı beri defalarca denenmiş yollardı. Araplar yaprağa habat diyorlardı. Bu sebepledir ki yolcular kendi aralarında birliğin adını koymuşlar, Ceyşül Habat, yaprak yiyiciler bölüğü demişlerdi. Çok geçmedi. Kays, yolculara ikinci ikram sofrasını kurmayı başardı. 3 deve daha kesmiş, etler parçalanmış ve dağıtılmıştı. Sefer devam ederken, 3. defa develer boğazlandığı zaman komutan Ebu Ubeyde adam gönderdi ve Kays'ı çağırdı. ''Bundan böyle benden izin almadıkça asla deve kesmeyeceksin. Ben de sana izin vermeyeceğim.'' dedi. Cömertçe davranmak güzel bir şeydi. Fakat 300 insanı doyurmak için kesilmiş olan 9 deve bir insan için servet sayılırdı. Kays, ailesinden aldığı terbiyenin gereğini yapmış, Hazreti Ebu Ubeyde ise israfa varan cömertliğin önünü almıştı. Her türlü şartlar altında peygamberlerin en büyüğüyle gönül beraberliğini süslediği bu yolculuk Kızıldeniz sahilinde noktalandı. Dalgaların çırpındığı tatlı görünümüyle deniz gönüllere bir ferahlık getirdi. Sağa sola giden, uygun bir yer arayan birkaç kişi evvela gözlerini sildiler. Rüyada olup olmadıklarını anlamak istediler. Açlık ve yorgunluk insanı hayal alemine daldırmıştı. Fakat ne uyku ne de hayaldi bu. Karşılarında küçük bir tepeyi andıran bir balık yatıyordu. Derhal diğer yolcular haberdar edildi. Görenler hayretlerini gizleyemediler. O güne kadar gördükleri en büyük deve bile bu balığın yanında fazla bir yer tutmuyordu. Ölmüş bir hayvanı nasıl yerlerdi? Aralarında konuştular. Son sözü komutan Ebu Ubeyde söyledi. ''Biz buralara keyfimiz için gelmedik. Resulullah Efendimizin emriyle ve Allah rızasını dileyerek yola çıktık. Yanımızda bundan başka yiyeceğimiz de yok. Bunu yemeye mecburuz.'' dedi. Bu karara itiraz eden olmadı. ''Şunu da yapabiliriz.'' diyecek halleri yoktu. Ayrıca komutanın sözleri de aklın kabul ettiği bir hakikatti. Herkesi bir heyecan dalgası sarmıştı. Kılıçlar çekilip parça parça etler alınırken bir kısmı da ateş yakmak üzere çalı çırpı toparlamaya koştu. Tonlarca ağırlıktaki et yığınından kesilen parçalar ateşte kızartıldı ve günlerdir açlıktan büzülmüş olan mideler balık etiyle doyuruldu. Artık açlık derdi kalmamıştı. İhtimal ki Cenab-ı Mevla kendi rızası uğrunda yola çıkan bu insanlara dev yapılı bir balinayla ikramda bulunmayı murat etmişti. Orada günlerce kaldılar. Acıktıkça kesilen parçalar kızartılıp yeniyor yahut güneşte kurutulup pastırma halinde saklanıyordu. Nihayet bir gün balinanın ortaya çıkan kaburgası dikildi. Bölükte bulunan en büyük deve getirildi, üzerine yükü sarıldı. Sonra kocaman bir geçit gibi duran kaburganın altından hiç dokunmadan geçtiği görüldü. Bu denemenin yapılmasından maksat, gördükleri bu balina hakkında Medine'deki arkadaşlarına bir fikir vermekti. Bekleme müddeti uzuyor fakat Kureyş kervanından haber çıkmıyordu. Geleli bir ay yahut 15 gün olmuştu. Medine'den ayrılırken zayıf ve sıska olan yolda çekilen çilelerle daha da perişan hale gelen bedenler balıkla beslenince dirilmiş, güçlenmişti.
Daha fazla beklemede fayda görmeyen Ebu Ubeyde dönüş emrini verdi. Güneşte kurutulan pastırmalar heybelere dolduruldu. Medine'ye doğru hareket edildi. Peygamber Efendimizin huzuruna vardıklarında olanlar anlatıldı. Mahbub-u Rabbül Alemin Efendimiz, ''Bu Allah'ın sizin için çıkarıp hazırladığı bir rızıktır. Yanınızda onun etinden var mı ki? Bize de tattırsanız.'' dediler. Yolculardan biri koştu getirdi ve Fahri Kainat Efendimiz onun kurutulmuş pastırmasından bir miktar yedi. Böylece Seyfül Bahr, diğer bir deyimle Ceyşül Habat seferine çıkanlar hatalı bir iş yapmadıklarını anlamış, içlerinde bir ferahlık olmuştu. Sa'd bin Ubade'nin cömert oğlu Kays, Medine'ye dönünce arkadaşlarından satın aldığı develerin bedellerini ödemiş ve böylece seferde aldığı ecri, mükafatı kat kat artırmıştı. Allah ondan, onunla birlikte sefere katılanlardan, gönülleri onlarla birlikte olanlardan razı olsun. Bir gün Hazreti Hafsa izin alarak babası Hazreti Ömer'i görmeye gitti. Bir müddet kaldı, döndüğünde odasından gelen seslere kulak verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sesiydi. Bir kadınla konuşuyordu. Kapıyı açtığında kadını tanıdı. Mısır Meliki tarafından Resulullah Efendimiz'e gönderilen Mariye'ydi. Hazreti Hafsa iyiden iyiye üzülmüşlerdi. ''Ya Nebi Allah, bu cariyeyle buluşmak için benim evimi mi münasip gördünüz?'' Daha sonra ağlamaya başladı. Nebi Ekrem Efendimiz onu teselli etti. Bir daha böyle bir şey olmayacağına dair söz verdi. ''Bu hadise ikimizin arasında bir sır olarak kalsın.'' dediler. Hazreti Hafsa bu teklif karşısında ses çıkarmadı. Bu durumda yapılan teklif ve ricayı kabul etmiş oluyordu. Resulullah Efendimiz oradan ayrıldı. Fakat saklı tutulması özellikle istenilen sır, onun göğsünü sıkıştırmaya başladı. Bir başkasına söyleme arzusu sanki gönlünü kemiriyordu. En sonunda Hazreti Ayşe'yi bir kenara çekti ve onu anlattı. Artık Hazreti Hafsa hafiflemişti. Bir kalbin alamadığı bilgi, İki kalbe bölüştürülmüştü. Bunları anlatırken kimselerin görmediğine, konuşulanları duymadığına son derece emindi. Etrafını çeviren duvarların da kulağı yok ya, hem Ayşe de Hazreti Peygamber'in hanımıydı. Sır ifşa edilmiş sayılmazdı. Çok geçmedi, Cibril-i Emin geldi. Hafsa'nın verdiği sözde durmadığını ve sırrı sır olmaktan çıkardığını anlattı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz Hafsa'nın yanına girdi ve onun yaptığını kelime kelime anlatmaya başlayınca Hafsa sendeledi. Resul-i Ekrem Efendimizin sözlerini sonuna kadar bile dinleyemedi. İyiden iyiye şaşırmıştı. ''Bunu sana kim haber verdi?'' dedi. Bu soru şaşkınlığın bir ifadesiydi. Bu soru başkası tarafından sorulsa tuhaf karşılanmaz, cahilliğine verilirdi. Fakat Hazreti Hafsa gibi yıllar yılı Peygamber Efendimizle bir yastığa baş koymuş, Cibril-i Emin'in getirdiği vahye pek çok defa şahit olmuş bir hanım bunu dememeliydi. Seyyidül Evvelin Efendimiz gayet sakin bir sesle, ''Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi bana.'' dediler. Bu cevap yetmişti. Artık Hazreti Hafsa'nın ''Olamaz, ben bunları Ayşe'ye söylerken kimsecikler yoktu.'' demesi düşünülemezdi. Tıpkı ''Hayır, ben öyle bir şey söylemedim.'' demenin mümkün olmadığı gibi. Çok geçmedi, Cibril-i Emin geldi. Resul-i Emin Efendimizin kalbine şu ayetleri nakşetti. Hani Peygamber hanımlarından birine bir sözü gizlice söylemişti. Hanım o sırrı başkasına haber verince ve bunu da Allah Teala peygamberine açıklayınca, peygamber bunun bir kısmını hanımına anlatmış, bir kısmını da anlatmamıştı.
Bunları hanımına anlattığı zaman o, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Peygamber de, "Bana her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi," dedi. "Ey hanımlar, eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ. Çünkü hakikaten sizin kalpleriniz kaymıştır. Yok onun aleyhinde birbirinize arka verip yardımcı olursanız, iyi bilin ki bizzat Allah onun yardımcısıdır." Cebrail de, müminlerin salih olanları da, onların ardından bütün melekler de ona yardımcıdır. Eğer o sizi boşarsa, yerinize Allah'a itaatle teslim olan, Allah'ın birliğini tasdik eden, namaz kılan, günahlardan tövbeyle vazgeçen, ibadet eyleyen, oruç tutan, dul ve bakir olmak üzere sizden daha hayırlı olanlarını vermesi umulur. Bu ayetler müminlere ve özel olarak Hazreti Hafsa'ya ve Ayşe'ye karşı bizzat Resulü Rabbül Alemin Efendimiz tarafından okundu. Ayetleri sonuna kadar dinledikten sonra Resul-i Ekrem Efendimiz'e çevrilen gözlerde. "Evet, mücadelemize kaldığımız yerden devam edecek ve sonuna kadar dayanacağız. Hem ne pahasına olursa olsun," diyen bir ifade yoktu. Sadece pişmanlık vardı. Sadece "cahillik ettik, tövbe ediyoruz" anlamına gelen bir hal vardı. Hazreti Hafsa, daha önce babası Ömer'in gelip kendisini uyardığı günleri ve söylediği sözleri hatırladı. "Resulullah Efendimiz, belki de seni benim hatırım için boşamıyor. Aklını başına topla. Arkadaşının peygamber yanında değerli oluşu seni aldatmış olmasın," demişti. "Ya siz Resulullah Efendimiz'e karşı tavrınızı değiştirirsiniz ya da Allah sizin yerinize daha hayırlı olan hanımlarla onun gönlünü alır," dediğini hatırlıyordu. Şimdi bir de babası bu işe karışır, "Ben sana neler söylemiştim," diyerek hakkından gelirse. Fakat Hazreti Ömer'in tertip edeceği ceza, ayetlerdeki tehdidin yanında fazla bir şey sayılmazdı.

aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahireti dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın mahvolduğu

Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğunda ise her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekilir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 40 02.
2: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220 çift 034 www.

0: www.karakuşbaklava.com.
1: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2,5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90 Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
2: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Farkındayız Aytaç hocam, şehadetin ne kadar kutlu olduğunun. Farkındayız Aytaç hocam, zalimlerin ne kadar kindar olduklarının. Bir menfaate binler kurban edildiğinin farkındayız. Halklarına ihanet eden aşağılıkların, İslam ve Müslümanlara savaş açan nasipsizlerin farkındayız. Ve farkındayız zalimlerin ne kadar kindar ve merhametsiz olduklarının. Henüz dünyaya gözlerini açmamış bebelere baba yüzü göstermeyecek kadar zalim olduklarının farkındayız.

0: incecik fidanlara kıyıp mezar açanların farkındayız. Diyarbakır'da yeni bir ihya ile asr-ı saadete namzet bir gelecek inşa ettiğinin farkındayız. Davanın her yanına koştuğunun, gönüllere peygamber sevdasını nakşettiğinin, iman ve Kur'an çeşmesinden İslam'a nadide fidanlar yetiştirdiğinin, sana kurşun sıkanların bile ahireti için endişelendiğinin farkındayız Aytaç hocam. Fakir ve muhtaçlara olan düşkünlüğünün, yetimlere sahip çıktığının ve her zaman mazlumdan yana olduğunun farkındayız, farkındayız Aytaç hocam. Peki sen farkında mısın Aytaç hocam? Şehadetin bir çağrı oldu gelecek nesillere.
1: Bir çağrı oldu gelecek nesillere.
0: Bir uyanış oldu gaflettekilere. Bir ümit oldu talebelerine ve bir sevinç oldu sana. Ama bizim payemize yine gözyaşı, yine kahır düştü. Nur yüzlüm, gül yüzlüm, bülbül seslim, ay tacım, baş tacım, niye kıydılar ki sana? İhanet ikliminden solumak ne kadar acı, ama sen yine de zakkum tarlasından güller devşirdin, güller devşirdin. Zindanı mesken, hicreti inkılap bildin. Sadece bedeninle değil, sesinle de Bilal oluverdin.

Biliriz, biliriz yasinler kolay yetiştirilmez. Yürek ister, cesaret ve fedakarlık ister. Hani demişlerdi ya, talebesi Yasin Börü olanın, hocası Aytaç Baran olur diye. Şimdi Kur'an bülbülleri sensiz kaldı. Sokaklar çöl gibi, baranı çekildi. Yetimler yolunu gözlemekte, muhtaçların gözü kulağı kapıda. Aytaç Hoca bir kumanyayla çıka gelse diye. Şimdi programlar açılış için Kur'an bülbülünü bekliyor. Ve şimdi lisanlarda farkındayız kardeşler yankılanmakta. Hak ve batılın, doğru ve yanlışın, şehit ve şehadetin, mazlum ve zalimin, varlık duasının, İslami davanın, Kur'an'ın mesajının, iman hakikatlerinin, cennet ve cehennemin, hesap gününün, farkındayız Aytaç Hocam, farkındayız. İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir, biliriz.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
5: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
6: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
7: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
8: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
9: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Roman Kuşağı başlıyor. Kardeş Kurşunu. Yazar Sabiha Ateş Alpat. İkinci Bölüm.
13: Gülsen arkasında kendisine özenen mahalle arkadaşlarını ve iki çocuğunu bırakmıştı. Otobüste Kars'a gitmiş, oradan korkarak uçağa binmişti. Ömer sıkı sıkı tembih etmiş ve şöyle demişti: Gülsen sakin ol. Korktuğunu kimse anlamasın. Sonra ayıp olur. Görmemiş zannederler. Gülsen bunun için korktuğunu saklamaya azami gayret gösteriyor, içinden de görmemiş zannetsinler. Görmüş müyüm sanki? Doğru dürüst yolu arabası olmayan yerde uçağı nerede göreyim ki diye söyleniyordu. Bir müddet yolculuktan sonra meraklı gözlerle Almanya havaalanına indiler. Gülsen dikkatle etrafına baktı. Hayalinde canlandıramadığı Almanya işte karşısında duruyordu. Ne de koca koca binalar vardı böyle. Aradan günler, gelişinin üzerinden 2 ay geçmiş, Gülsen henüz hiç kimseyle tanışmamıştı. Hiç dışarı çıkmamıştı. Etrafı ancak camdan bakabiliyordu. İçten merdivenli, dubleks bir evde oturuyordu. Kendi yaşadığı eve göre burası oldukça lüks sayılırdı. Tuvalet ve banyosu içeride, mutfağında çeşmesi, daha ne isteyebilirdi ki? Günlerden pazar. Hafta tatiliydi. Erkenden kalktı. Türk mutfağına, özellikle de yöresine has yemeklerden hazırlamaya başladı. Çünkü Ömer'in çalıştığı fabrikada çalışan birkaç Türk aile ziyarete geleceklerdi. Gülsen, ilk misafir kabul etmenin verdiği heyecanla sağa sola koşuşturuyor, misafirler gelene kadar her şey hazır olsun istiyordu. Eşine seslendi. Ömer, erkekleri üst kattaki misafir odasına alırsın. Biz de alt katta oturma odasında otururuz. Size yemeği masada hazırlayayım. Ömer elleri cebinde mutfağın penceresinden dışarı bakıyordu. İstifini bozmadan cevap verdi. Şey, acele etme. Sanki bir şeye canı sıkılıyordu. Gülsen bunu fark etmişti. Belki benim gibi çocukları özlemiştir diye düşünerek konuşmasına devam etti. Yok yok, ben diyorum ki acele edeyim. Onlar gelmeden her şey hazır olsun. Ömer yüzünü Gülsen'e döndü ve güzelim, sanırım onlar ayrı oturmuyorlar. Beni yemeğe çağırmışlardı da hep birlikte oturmuşlardı. Hepimiz bacı kardeşiz, şu gurbet elde kimimiz var demişlerdi. Gülsen raftan tabakları indirmek için uzanmıştı ki eşinin söylediklerini duyunca öylece kaldı ve geri döndü. Sen ne dedin? Dedi hayretle. Dediğimi duydun diye cevapladı Ömer. Asla olmaz. Çünkü ben utanırım. Yabancı erkeklerle aynı masada nasıl yemek yerim? Gelenler ayıp olmasın diye düşünüyorum. Anan duysa emin ol sana çok kızar. Hem örtümü örttüğüm halde ağzımı kapatmadım diye kızan sen değil miydin? Ne oldu şimdi? Yabancı erkeklerle beraber oturabileceğimi söylüyorsun. Hanım, bizim orası öyle götürüyordu, burası böyle. Ömer'im, kafam kalmadı. Şimdi Türkiye'nin Allah'ı başka. Buranın Allah'ı başka değil ki. Nereye gidersek gidelim, hepsi Allah'ın arzı değil mi? Hacı teyze demişti ki, mülk Allah'ındır, o her şeye kadirdir. Bunun için nereye gidersek gidelim, onun emirlerini tutmakla mükellefiz. Ne yani? Hacı teyzenin dediği gibi yapmaya kalkarsak dışlanacağız. Hiç dostumuz olmayacak. Kimse bize gelip gitmeyecek. Yaban ellerde yalnızlığa mahkum olacağız. Gülsen cevap vermedi. Ömer'in sinirini biliyordu. Olay anında üstelerse kavga çıkarabilirdi. İçinden Hacı teyzenin sözünü tekrar etti. Dost olarak Allah yeter. Zira bütün dostların terk ettiği gün onu dost edinenler mahrum olmayacaklar. Vakit öğleden sonra olunca Gülsen'in kapısının önünde iki taksi durdu. Camdan bakan Gülsen adeta şok olmuştu çünkü taksiden inen bayanların kıyafetleri hiç de hoş değildi. Kapıyı Ömer açtı, buyur etti. Hanımlar beylerin arkasından aynı salona geçtiler. Gülsen şaşkındı. Çok fazla bilgisi yoktu ama Hacı teyzesinden duyduğu kadarıyla bu beraber oturma işi Kur'an'a göre yanlıştı. Çaresiz kaldığını hissetti. Ömer hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. Mutfağa geldi ve Gülsen'e misafirlerimize hoş geldin demeyecek misin diye sordu. Gülsen cevap vermeden yazmasını başına dolayarak bir ucuyla da ağzını kapattı, gömleğini uzun eteğinin üzerine bıraktı ve salona girdi. Şimdiye kadar hiç erkeklerle aynı ortamı paylaşmadığı için kapıdan girdiğinde tepeden tırnağa ter dökmüş, yüzü bir anda ateşler içinde yanıyor gibi kızarmıştı. Uzaktan erkeklere hoş geldiniz dedi, hanımlara sarıldı. Ömer de bayanlara uzaktan hoş geldiniz demişti. Unuttuğu bir şey vardı. Nefis ve şeytan insanın zayıf bir yönünü yakalamasın, ondan sonra tavizlerin ardı arkası kesilmezdi. Yemek saatine kadar beraber oturma devam etti. Gelenlerden Aynur'un eteği oldukça kısaydı. Gülsen ona baktıkça kendinden utanıyordu. Yemek saati geldiğinde Gülsen hanımlara ''Ben sofrayı kurayım, siz rahatınıza bakın.'' diyerek çıktı. Gelen misafirlerden Kadriye ''Gelin, biz de yardım edelim.'' diyerek hanımlar alıp mutfağa geçti. Bunu fırsat bulan Gülsen ''Şey.'' dedi ve çekingen bir tavırla devam etti. ''Ben pek alışkın değilim de acaba sofraları ayrı kursak kusura bakmazsınız değil mi?'' Aynur kahkaha atmış, Zehra da gülüyordu. Kadriye hanımsa henüz her şeyini kaybetmemişti, rahatsız oldu ve arkadaşlarını ayıpladı. Gülsen içinden keşke demeseydim diye geçirdi. Küçük görmüşlerdi fikrini, onun için pişman olmuştu söylediğine. Birden Hacı teyzesini hatırladı. Bir gün ders verirken şöyle demişti. ''Kızım, nasıl ki bir hata yaptığımızda bu dünyada birilerinin yanında yine o birilerinden utanıyoruz. Aynı şekilde yaptıklarımızdan dolayı Allah huzurunda utanmamak için aklımızı kullanmamız ve ona göre yaşamamız gerekir.'' Hacı teyze de Hızır gibi başı derde düştükçe aklına geliveriyordu. Ama bu hakikati hatırlamak da Gülsen'in içindeki savaşı kazanmasına yetmemişti. Aynur gülmesini bitirince ''Ay çok hoşsunuz, şey affedersin ismin neydi?'' diye alaylı bir şekilde sordu. ''Gülsen'' dedi Gülsen mahcup bir sesle. ''Evet Gülsen Hanım, merak etme alışırsın. Biz de ilk geldiğimizde senin gibiydik. Sonra baktık ki dünyayı biz mi kurtaracağız? Hayatımızı yaşamaya karar verdik. Hem burası Almanya. Kimse bizi açıklığımızdan dolayı ayıplamıyor ki. Hatta örtülürsek ayıplanırız. Sen de alışırsın, sen de.'' Aynur sustu. Konuşma sırası Zehra'daydı. ''Gülsen'cim, hayatını yaşayacaksın. Hem çağa ayak uydurmazsak bu geri kalmışlığımız ve bakımsızlığımızdan dolayı beylerimiz bizi aldatır ya da başkasıyla evlenmeye kalkar. Hem benim babaannem de hocaydı ve diyordu ki kimin kocası hanımından razı olursa o hanım öldüğünde cennete gider.'' Kadriye hemen müdahale etti. ''Hop hop, biraz yavaş ol. Öyle bir hadis var ama o Allah'ın razı olacağı kocalar için geçerli. Bizim dinimizde Allah'a isyan olan yerde kimseye itaat yoktur.'' Gülsen Ömer'ini çok seviyordu. Aldatılmak, ikinci evlilik lafı yüreğini ağzına getirmişti. ''Yo, benim Ömer'im başka gül koklamaz.'' dedi ani bir tepkiyle. Bu tekrar gülüşmelere sebep oldu. Aynur gülerek konuştu. ''Sen kendine bakma da gör. Böyle söyleyenleri çok gördük.'' Kadriye dayanamayarak tekrar müdahale etti. ''Arkadaşlar bu kadar yeter. Evelallah Almanlara taş çıkartıyorsunuz. Hadi onları anlıyoruz. Kur'an'ı kabul etmiyorlar. Ya biz?'' Aynur Kadriye'nin sözünü kesti. ''Hadi hadi. Yine başlama hocalığa. Tamam. Sizin dediğiniz gibi olsun. Yemekleri ayrı yiyelim. Beraber yersek bakarsın bizi yerler.'' Erkeklere sofra servisini Aynur'la Zehra yaptı. Kadriye ile Gülsen de alt kattaki oturma odasına hanımların sofra servisini yapıyorlardı. elinde tencere, merdivenden inerken Gülsen'e seslendi Kadriye. Gülsen Hanım, ben de yeni geldim sayılır. 2 yıla yakın oldu. Hala alışamadım. Ayak uydurmaya çalışıyorum ama içimden de hep bir huzursuzluk var. Hayret ediyorum. Elin erkeğiyle aynı yerde nasıl yemek yenilir? Her şeyi bir kenara bırakın da ben utanırım yemeğe birlikte oturamam. Sahi çocukların var mı? Yok. Evleneli 3 ay oldu. Ya senin? Gülsen'in yüreğindeki hasret depreşmişti. Çocuklarının hasret onu kahrediyordu. Yaşlar gözlerine hücum ederken cevap verdi. 2 tane. Bir kız bir oğlan. Onları çok özledim. Allah bağışlasın. Amin dedi Gülsen gözyaşlarıyla yutkunarak. Saat gecenin 11'ini gösterirken misafirleri uğurlamışlardı. Gülsen ortalığı toplamaya uğraşırken Ömer seslendi. Gülsen ben yatıyorum. Sabah işe gitmem lazım. Sen de çok uğraşma. Yarın yaparsın. Gülsen cevap verdi. Az kaldı bitirdim. Sahip sen yatsı namazını kıldın mı? Ömer lafı değiştirerek konuştu. Ha az kaldı unutuyordum. Yarın başkonsolosluğa uğrayacağım. Çocukların gelmeleri için işlemleri yaptıracağım. Gülsen çok heyecanlanmıştı. Sahi mi? İnşallah, inşallah. Onları çok özledim. Ömer yatmıştı. Gülsen yatsı namazını kıldı. Yatarken kendi kendine söylendi. Bu adam yatsıyı kıldı mı acaba? Ertesi gün. Yine sabah namazını kaçırmışlardı. Gülsen kahvaltıyı hazırlarken Ömer'e ne yapıp et, akşama gelirken bir çalar saat getir. Böyle olmuyor. İçim daralıyor. Sıkıntı duyuyorum. Sabah namazlarımız hep kaçıyor. Hacı teyzem demişti ki, kızlarım, sabah ve yatsı namazı münafıklara en ağır gelen namazlardır. İkisi de uykunun tatlı olduğu vakitler. Oysa ki bu 2 namazda olan sevaplar çok. Hem öyle kolay mı cenneti kazanmak? Gayret etmek lazım, gayret. Bunu anlatırken de şöyle bir örnek vermiştim. Bugün gibi hatırlıyorum. Size birisi sabaha kadar bekle, sana 1 milyar para ver derse, sabaha kadar bekleriz de Allah sabah namazı için neler vaat ediyor yine de kalkıp kılmıyoruz. Gülsen Ömer'den ses çıkmayınca konuşmasına devam etti. Hem bakıyorum da kaçırdığın sabah namazlarını kalkınca kılmıyorsun. Önceden böyle değildin. Kaçırdığında vicdan azabı duyar, namaza durmaya utanıyorum, vaktini kaçırdık derdin. Ömer cevap verdi. Sonra kaza ederim. Ne yapalım, uyumuşuz. Ama biz erken kalkmanın sebeplerine yapışmıyoruz ki. Hadi geç kalacağım. Titizlik göstermezsek işimizden oluruz. Burası Almanya. Yamuk yaptın nuşutlarlar valla. Gülsen'in içi burkulmuştu. Alman'a karşı yamuk yapmamaya özen gösteren işi artık namazlarına karşı yamuk yapmaya başlamıştı. Ömer'i uğurlayıp kapıyı kapattıktan sonra ellerini açarak Allah'ım bu memleketin bizi bizden, özümüzden koparmasına izin verme. Ya Rabbi ne olur Ömer'imi çalmasına müsaade etme diye dua et.
12: Kardeş Kurşunu. Yazar Sabiha Ateş Alpat. 2. bölümü dinlediniz. Roman Kuşağı sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 4002.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735-0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Elbette İslam davasını omuzlamanın da bir bedeli olduğunu takdir edip kabul etmek lazım. Sorumluluğa razı olmak, hele de talip olmak, bireysel olarak bazı şeylerden yoksun olmayı, bazı zorluklara ve zahmetlere katlanmayı beraberinde getirir. Bu zorluklar, zahmetler, mahrumiyetler sırf o sorumluluğun karşılığı, fiyatı ve pahasıdır. Ayrıca o sorumluluğu icra ederken o makama layık bir şekilde davranmak için de bir bedel ödemek gerekecektir. Ancak ondan sonradır ki Allah-u Teala o sorumluluğa talip olmak için yapılan yatırımı o konuma sahip olduktan sonra en iyi şekilde temsil etmek için gösterilen çabanın zor olmasının karşılığını hem dünyada hem de ahirette verir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford özel servis ve yedek parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford özel servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford özel tamir ve bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: bilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Lübnan İslami Direniş Hareketi Hizbullah, Güney Lübnan'da yaşanan çatışmalara ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Siyonist işgal ordusunun Şakif Kalesi ve çevresini kontrol altına almak için günlerdir yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi. Direniş hareketi, işgal güçlerinin hedeflerine ulaşmak için hava saldırıları ve topçu atışlarına başvurduğunu kaydetti. Buna rağmen direniş mücahitlerinin sahada etkili karşılık verdiği ve işgal birliklerinin ilerleyişini engellediği ifade edildi. Hizbullah, Siyonist işgal rejiminin Şakif Kalesi'ni ele geçirdiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamaya göre, bir işgal birliği yoğun duman desteği altında kaleye sızarak fotoğraf çekti ve bu görüntüler daha sonra propaganda malzemesi olarak servis edildi. Hizbullah, Şakif Kalesi'nde herhangi bir askeri noktasının bulunmadığını ve yayımlanan görüntülerin sahadaki gerçek durumu yansıtmadığını belirtti. Öte yandan Hizbullah'ın Zavter el-Şarkiya bölgesinde düzenlediği insansız hava aracı operasyonu işgal ordusunda kayıplara yol açtı. Siyonist işgal rejimi, Givati Tugayı'nda görevli bir yüzbaşının öldürüldüğünü, aralarında tabur komutanı ve subayların da bulunduğu 7 askerin yaralandığını kabul etti. İşgal ordusuna ait askeri çevrelerin, Hizbullah'ın insansız hava araçlarını sahadaki en önemli tehditlerden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı. Direniş güçlerinin son dönemde gerçekleştirdiği operasyonların, işgal ordusunun Güney Lübnan'daki hareket kabiliyetini sınırlandırdığı belirtiliyor. İşgalci rejimin sözde yasama komitesi, Siyonist İtamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi tarafından sunulan ezanla ilgili yasa tasarısını onayladı. Taslak yasa, herhangi bir camide ruhsat olmadan ses sisteminin kurulmasının veya çalıştırılmasının yasak olduğunu ve ruhsat verilmesinin gürültünün yoğunluğuna ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre değerlendirileceğini öngörüyor. Tasarı, işgalcilere ezanın derhal durdurulmasını talep etme ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması için Knesset'in onayına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda açıklama yapan Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi Genel Otoritesi Başkanı ve Mescid-i Aksa'nın vaizi Şeyh İkrime Sabri, ezan okunmasını engelleme veya sesini kısma yönündeki tekrarlanan başarısız girişimlerin ardından ezan konusunun yeniden gündeme geldiğini belirtti. Şeyh Sabri, ezan okunmasını yasaklama girişiminin tehlikeli bir hal aldığını, bunun ezan okunmasını yasaklamanın meşrulaştırılması anlamına geldiği konusunda uyardı. Uluslararası ve siyasi açıdan bakıldığında işgalci gücün ülkedeki mevcut durumu değiştirme hakkının olmadığını vurgulayan Şeyh Sabri sözlerine şöyle devam etti. Dini açıdan bakıldığında ezan İslami bir kanun ve bir ibadet eylemidir. Bu nedenle işgalci yetkililerin buna müdahale etme hakkı yoktur. Ezanın okunmasını engellemeye çalışmaları da mümkün değildir. Çünkü bu ibadet özgürlüğüne aykırıdır. İşgalci yetkililer ezan okunmasının kargaşa ve gürültüye yol açtığını düşünmemeli. Aksine kargaşa ve gürültünün uçak, tank, buldozer ve bomba gibi saldırgan savaş makinelerinden kaynaklanmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan'ın güneyinde tırmanan gerilim nedeniyle acil oturumla toplandı. Oturumda, işgalcilerin Lübnan topraklarındaki askeri faaliyetleri, devam eden saldırılar ve ateşkes ihlalleri gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Marta Amaakyapobi, işgalcilerin Mavi Hat'ın kuzeyinde Lübnan topraklarındaki varlığının ülkenin egemenliğinin açık ihlali olduğunu belirtti. Pobi, işgalcilerin Zahrani Nehri'nin güneyindeki bölgeler için yaptığı tahliye uyarılarının Güney Lübnan'ın büyük bölümünü fiilen savaş alanına çevirdiğini ifade etti. Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Arafay ise, işgalcilerin ülkesinin güneyinde altyapıyı ve sivil yerleşimleri hedef aldığını belirterek saldırıların binlerce kişiyi mağdur ettiğini söyledi. Arafa, Lübnan Devleti'nin vatandaşlarının güvenliğinin tek garantörü olduğunu vurgulayarak, işgalcilerin saldırılarının asıl amacının Lübnan Devleti'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemek olduğunu ifade etti. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jérôme Bonnafont ise, ülkesinin acil oturum talebinde bulunduğunu belirterek, işgalcilerin Lübnan topraklarındaki ilerleyişinin stratejik bir hata olduğunu söyledi. Bonnafont, devam eden askeri saldırıları haklı gösterecek hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade etti. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz ise konuşmasında Hizbullah'ı hedef aldı. Waltz, Hizbullah'ın Lübnan'ı İran'ın bölgesel politikalarının bir aracı haline getirdiğini öne sürerek gerilimin düşürülmesi için saldırılarını durdurması gerektiğini savundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan ihbarlar üzerine bazı kişilerin elinde para trafiği ve rüşvet iddialarına ilişkin görüntüler bulunduğu yönünde çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu. Öte yandan CHP'li Çeşme Belediyesi'nde ortaya atılan rüşvet ve usulsüzlük iddiaları da kamuoyunun gündemine oturdu. Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer, eşi ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olan Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde ruhsat işlemlerinden imar uygulamalarına kadar pek çok alanda rüşvet, usulsüzlük ve görevin kötüye kullanıldığı yönünde iddialar yer aldı. Dosyada bazı yapı kullanma izinleri ve ruhsat işlemleri karşılığında yüklü miktarlarda para alındığı ve çeşitli bağışların şart koşulduğu iddia edildi. İddialarla ilgili olarak sahte imza, ruhsat ve evrakların kriminal incelemeden geçirilmesi de talep edildi. Hem Antalya'daki soruşturma hem de Çeşme'deki suçlamalarla ilgili adli süreçler devam ederken yetkili makamların yapacağı incelemelerin sonucu merakla bekleniyor. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Kurban Bayramı süresince Bingöl Merkez, ilçe ve köylerde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinleyen Emiroğlu, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini İlka mikrofonuna değerlendirdi. Emiroğlu, Bingöl genelinde belediye hizmetleri noktasında ciddi aksamalar müşahede ettiklerini söyledi. Kamu kurumlarındaki istihdam süreçlerine ve kaynak aktarımlarında adalet ve liyakat ilkelerinin çiğnendiğini belirten Emiroğlu, bunun sandıkta olumsuz yansıması olacağına işaret etti. Emiroğlu, halkın sorunlarına çözüm getirilmesi konusunda yetki değil teklif makamında olduklarına vurgu yaparak mülki amir ve yerel yöneticilere çağrı yaptı. Sakarya'da yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Hacer Karagöz, azmi ve kararlılığıyla eğitimin yaşının olmadığını gösterdi. Gençlik yıllarında gerçekleştiremediği üniversite hayaline yıllar sonra yeniden sarılan Karagöz, kızının desteğiyle üniversite sınavına başvurdu. Sınava hazırlandığı dönemde bir de kaza geçiren Karagöz, elindeki yaraya rağmen sınava girerek mücadelesinden vazgeçmedi. Emeklerinin karşılığını alan Karagöz, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü kazandı. Bugünse genç öğrencilerle aynı sıraları paylaşarak eğitim hayatına devam ediyor. Karagöz, üniversite tercihinde kızının da büyük desteğini gördüğünü söylüyor. Öğrenme arzusunun kendisini bu yola çıkardığını belirten Karagöz, eğitim hayatından büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Azmiyle takdir toplayan Hacer Karagöz, hayallerin peşinden gitmek için hiçbir zaman geç olmadığını gösteriyor. Malatyalı Abdülkadir Sekman, vaktini hayırlı işlere ayırarak tüketiyor. Cami cami gezerek yıpranmış Kur'an-ı Kerimleri onaran Sekman, kopmuş veya eksik tesbihleri de tamir ediyor. Camilerde kapı, pencere ve musluk tamirlerini de yapan Sekman, kullanılan malzemelerin büyük bölümünün hayırseverler tarafından karşılandığını kaydetti. Tesbih sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını vurgulayan Sekman, çantasında her zaman farklı türlerde ip ve boncuk bulundurduğunu, ziyaret ettiği camilerde ihtiyaç duyulan tesbihleri yerinde tamir ettiğini söyledi. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, 30'u aşkın ülkede gerçekleştirdiği organizasyonla 2026 yılı kurban kesimlerini tamamlayarak 3 milyonu aşkın kişiye ulaştı. Gerçekleştirdikleri kurban organizasyonuna dair yazılı açıklama yapan Umut Kervanı Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, kurban ibadetinin yalnızca et dağıtımından ibaret olmadığını, aynı zamanda kardeşlik, paylaşma ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğunu ifade etti. kurban ibadetinin özünün teslimiyet, samimiyet ve takva olduğunu belirten kurtaran, hayırseverlerin vekaletleriyle kesilen kurbanların yalnızca sofralara et değil, gönüllere umut, mazlumlara kardeşlik ve ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıkları mesajını ulaştırdığını ifade etti. Bu yılki kurban organizasyonunun milyonlarca insanın temel gıda ihtiyacına katkı sunduğunu ifade eden kurtaran, dünyanın farklı coğrafyalarında savaş, yoksulluk, kuraklık ve insani krizlerle mücadele eden ailelerin bayram sevincine ortak olduklarını belirtti. Özellikle 2,5 yıldır ağır saldırılar, abluka ve insani krizle mücadele eden Filistinli Müslümanları unutmadıklarını vurgulayan kurtaran, kurban etlerinin konserve haline getirilip Gazze'ye ulaştırılmaya çalışıldığını kaydetti. Umut Kervanı Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, kurban organizasyonunda yer alıp farklı ülkelerde çalışmalara katılan gönüllüler ve temsilcilere de teşekkür etti. Hububat hasadı yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmiş olup halihazırda belli bölgelerde başladı. Hasadını yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 21 Mayıs 2026'dan itibaren üreticilerin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandı. 2026 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları, ikinci grup ürünler için ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada ise 12.750 lira olarak belirlendi. Bakanlıkça üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 lira ton başına ise toplam 3.014 lira destek ödemesi yapılacak. Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için tonuna 19.514 lira, arpa içinse 15.764 lira geçmiş olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacak. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat satışlarına 1 Ekim itibariyle başlayacak olup, satış fiyatları 2. grup makarnalık buğday için ton başına 18.500 lira, 2. grup ekmeklik buğday için 18.500 lira, 2. grup arpa için 14.000 lira olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlarsa %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim hizmetleri, %2,2 ile sağlık oldu. Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlilere göre ulaşıma 3 kattan fazla pay ayırdığı belirlendi. Hane halkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, tek kişilik hane halklarının konut ve kiraya %41, gıda ve alkolsüz içeceğe %14,3 ve ulaştırmaya %14,4 pay ayırdığı kayıtlara geçti. Hane halkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hane halklarının gıda ve alkolsüz içeceklere %23,7, konut ve kiraya %22,4 ve ulaştırmaya %18,1 pay ayırdığı tespit edildi. Hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde en büyük payı %39,7 ile taze meyve ve sebze aldı. Bunu %32,5 ile ekmek, %15,1 ile süt ve süt ürünleri izledi. Ankara'da yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Zeki Karakaya, örnek bir çalışmaya imza atıyor. Sokaklarda ve çöp konteynerlerinde gördüğü ekmeklerin israf edilmesinden rahatsız olan Karakaya, çöpe atılan veya terk edilen ekmekleri tek tek toplayarak özel oluşturduğu bir depoya koyuyor. Günlük topladığı ekmekleri bu alanda biriktiren Karakaya, belirli aralıklarla memleketi Çorum'a giderek ekmekleri hayvanlarla buluşturuyor. Karakaya bu çalışmayla hem israfı azaltmayı hem de aç kalan hayvanlara destek olmayı amaçladığını belirtiyor. Yaptığı çalışmanın herhangi bir maddi karşılığının olmadığını belirten Karakaya, bu hizmeti gönüllü olarak sürdürüyor. İki ayda bir yapılan dağıtımlarda tonlarca ekmek, dağlardaki yabani hayvanlara, kuşlara ve köylerdeki sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor. Karakaya, temel amacının hayvanları beslemenin yanı sıra toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu da vurguluyor.
0: Haberleri dinlediniz.

kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın beden, bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağırlıklar yakılmasın ardından, bilinsin yürekleri işlensin. Yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölüm de yalnız onun için olsun.

Ay doğdu üzerimize, Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın ey sevgili, ey Resul. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik, doğruluktan ayrılamayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ay doğdu üzerimize Veda tepesinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

Gidebilirseniz Medine-i Münevvere'ye gidin. Ve gidebilirseniz Medine'ye genç yaşta gidin. Gidişiniz Musab gibi olsun. Henüz ayaklarınıza takılmadan dünya, henüz ruhunuz günahı tanımadan gidin. İlk günlerdeki gibi olsun Efendimiz'e gidişiniz. Hani Hazreti Ali 10 yaşındaydı. Zübeyir bin Avvam 12 yaşında. Habbab bin Eret 16'sındaydı. Hazreti Cafer 20'sinde. Mesleme bin Selame 24'ündeydi. Umeys'in kızı Esma gibi genç yaşta gidin. Hazreti Zeynep gibi saf ve temiz. Efendimizin etrafında yürüdükleri gibi siz de mescidin bahçesinde yürüyün. Melekler belki sizi onlara benzetir. Tıpkı Zeynep'in yaşında derler. Fatıma'nın yaşında, Ali'nin yaşında. Melekler sizi yaşınızla benzetsin, Allah da yaşayışınızla. Sanki siz başka bir ümmettiniz ve Allah'a dua ettiniz. Ya Rabbi, bana bir kereliğine ümmeti Muhammed'le umre yapmayı nasip et. Allah duanızı kabul etti. Şimdi siz Medine-i Münevvere'desiniz. Çevrenizde gördükleriniz peygamber misafirleri, ev sahibinin hatrına onları hoş görmelisiniz. Kılabilirseniz 5 vakit namazı da Mescid-i Nebi'de kılın. Mescidin bahçesine girerken dünyanın malını da, kelamını da ardınızda bırakın. Salat ve selamla yürüyün ve selametle huzura girin. Farz edin ki mihrapta Resulullah var. Ön safta sahabe ve dalga dalga ümmeti Muhammed var. Asr-ı saadette kılınan namaz gibi olsun namazınız. Ravza-i Mutahhara'da namaz kılmak şereftir. Sanki cennette kılmış gibi olursunuz. Ama girebilirseniz Ravza'ya, 2 rekat kılın, duanızı yapın ve hemen çıkın ki diğer misafirler de o şerefi kazansın. Efendimiz nereye gittiyse o gitti diye siz de gideceksiniz. Uhud'a gideceksiniz. Mescid-i Kıbleteyn'e, Hende'ye, Kuba Mescidine. Eğer giderseniz Uhud'un hüznünü, Kıbleteyn'in itaatini, Hende'in açlığını, Kuba'nın sevincini hissetmeye çalışın. Hele Uhud. Uhud ölmek için çok güzel bir gündü. O gün Uhud'da olamayışınıza, o gün Uhud'da ölemeyişinize ağlayın. Medine-i Münevvere'den ayrılık vakti geldiyse, yaşadığınız ve şahit olduğunuz olumsuzlukları unutun. Belki siz yanlış görmüş, yanlış anlamışsınızdır. Sevdiklerinize Medine'yi ve Medine halkını övgünün en üstünüyle anlatın. Belki ev sahibi sizden hoşnut olur da sizi tekrar misafir etmek ister. Duamız, temennimiz bu olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: Hep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çık Sorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 94 92.
0: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küs Tüket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Gaziantep ilimiz için akşam ezanı.

0: قائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: Münacat. Yönelir ya yüreğim rahmine bir kupa baldırandır, hüznüm erir. Eritir gibi medcezir bir suyu dünyaya tutunan yüzüm erir. Harf erir, kelime erir, erir de akkor bir metal olur cümlelerim. Yakarış kıvılcımları ağlar, düşmeden toprağa sözüm erir. Kar serper bu közlerin yakıcı çevresine, yüreğimde o umut. Elimde ağlamakların erittiği bir mendil, sürerim gözüm erir. Gece açılmış çiçekleriyle kuşatıp gider çepçevre yalnızken. Kendime yönelişlerin dipsiz sularında bir batık gemidir, özüm erir. Kişneyen bir baharken taşırdım utanç bohçalarında suçu. Korkudan yazım sessiz, kışım tanınmaz peçeli, çırçıplak güzüm erir. Bu münacat göğerir, affolma topraklarına uzatmış boynunu umudun. Bir şiir menekşesi arz olunur niyaz ellerine.

0: yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vusatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vusata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki bendeyi okşar mısın efendim?
1: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi başlıyor.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programında Kasas suresinin sonundaki Karun kıssası üzerinde sohbet ediyor idik ve bundan önceki sohbetimizde kavmi öğüt vermişti ona. İyilik yap, şımarma, iyilik yap ey Karun. Allah sana nasıl iyilik yapmışsa sen de insanlara iyilik yap ve sakın yeryüzünde fesat çıkartma ve Allah fesat çıkaranları sevmez demişti. O ne demişti? Allah-u Teala onu anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي Bu servet var ya bana, benim yanımdaki bilgi birikiminden, bilgiden, bu benim ilmim. Bundan dolayı bana verildi. Yani ben para nasıl kazanılır, ticaret nasıl yapılır, bunu bilirim. Ve bundan dolayı ben zenginim. Yani böyle dışarıdan falan böyle bana bir lütufta, ihsanda falan bulunulmuş değildir. Benim. Keramet bendedir. Ben yaparım bu işi. Ben en iyi, ben yaparım bu işi. Para kazanma nedir? Ben bunu bilirim. Bunu demek istiyorum. Yani bunu bir de şunun için söylüyorum. Aziz ve muhterem kardeşlerim, maalesef bazı tefsirlerimizde bu Kur'an ayetine aykırı böyle hikayeler uyduruluyor. Efendim Karun neymiş? Karun işte bakırı altın yapma sanatını bilirmiş. Yok şunu demirden gümüş yaparmış, bakırdan altın yaparmış, şu bu falan. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'in tamamına aykırıdır ve özellikle bu ayetin kendisine aykırıdır. Adam öyle söylüyor, ben diyor, ben bunu yaparım. E yaparım derken yani... Benim bir yanımda bir ilim var, benim katımda bir ilim var. Bu nedir? Bu ticaret bilgisidir. Sömürme bilgisidir. İnsanların tüyleri nasıl yolunur, ben bunu bilirim demek istiyor. İnsan ticarette nasıl hile yapılır, nasıl kazanılır, kaça alınır, kaça satılır falan. Ben bunların hepsini bilirim. Onun için ben şu anda gördüğümüz servet bendendir, keramet bendendir. Onu demek istiyor. Muhterem kardeşlerim, iyi dikkat ediniz. Allah-u Teala bu kıssayı, yani nasıl ki Firavun kıssasını defalarca bize anlatıyor, bunu da bize getiriyor. Niye getiriyor? Çünkü yani bu da bir başka zalimin, bir başka bozguncunun örneğidir. Mosturasıdır, örneğidir, sembolüdür. Bunu da bileceğiz. Nasıl ki Firavun'u tanımamız için Allah-u Teala bize defalarca Firavun'u anlatıyor. Yani niye Firavun'u anlatıyor ayrı bir konudur da, yani bir daha mı Firavun gelecek? Gelecek, adı Firavun olmayabilir ama Firavunlar gelecek. Onun için bize Firavunları tanıyın diyor. Hatta bu ayrı bir konudur ama yani siz bile Firavun'a dönüşebilirsiniz. Özellikle zaten bunun için anlatıyor. Yani siz bile bir gün bir Firavun'a dönüşebilirsiniz fırsat elinize geçtiğinde. Bu da böyle. Yani bize Karun'u anlatması sadece bir basit bir macera, İsrailoğullarından böyle heyecanlı, duygusal bir macera olsun diye de siz de Karunlaşabilirsiniz. Yani siz de Karun'un çapında olmasanız bile Karun gibi olabilirsiniz, Karun gibi düşünebilirsiniz. Yani nitekim biz bazen böyle görüyoruz sohbetlerimizde veya ilişkilerimizde bazen soruyoruz ya iyi, nasıl yaptın ya bu işi falan. Diyelim ki adam biraz zenginlemiş, güçlü, kuvvetli. başlıyor böyle kasıla kasıla, gerile gerile anlatmaya. İşte bu biz şöyleydik de işte ta çocukluktan beri işte biz şuyduk, işte babam şöyle yapmıştı, annem şöyle yapmıştı. Ben bunun okuluna gitmiştim, önce şunu yaptım, baktım şöyle. Bir tanesi de hâzâ min fadlı rabbi. Rabbim verdi diyen yok ya bir tanesi. Yani İslam toplumunda bile bu acı hastalığı görüyoruz muhterem kardeşler. Müslümanlar arasında bile, yani hele hele bazen kriz dönemlerinden şu yaşadığımız kriz dönemleri, epeyce kriz döneminden geçtik. Ve şu yaşadığımız kriz dönemlerinde bazen soruyoruz, ya nasıl kurtuldun ya? Sen bu şeyden, beladan, koronadan, sokağa çıkma yasağından, ticari ambargolardan, şuradan buradan. Yani maşallah bakıyorum iyi, durumun iyi falan diye. Başlıyor anlatmaya ve hep kerameti kendisine getiriyor. Ben bildim diyor hocam diyor, böyle bir şey geleceğini, şu tedbiri aldım da, bu tedbiri aldım da. Söyledikleri de bir anlamda yalan değil ha, zahiri yönden doğrudur. Tamam, ondan sonra ben biliyordum şöyle böyle, ondan sonra derken yani biraz işte ortalık sakinleşince ben de ayağa kalktım, birazcık şöyle şey oldu ama yine de kurtulduk falan anlatıyor. Hiç Allah yok ha işin içinde. Yani Allah-u Teala hiç karışmamış, bu bizim beyefendi kendiliğinden almış, yürümüş, götürmüş, böyle böyle anlatılıyor. Bu Karunluktur canım, illa Karun kadar yani şey olmaya gerek yok yani, büyümeye gerek yok. Yani küçük çapta bir Karunluktur bizim anlattıklarımızda, bizim dinlediklerimizde. Onun için dikkat etmeliyiz, Allah-u Teala bütün bunları bize yani özel olarak anlatıyor. Karunlaşmayın, firavunlaşmayın, nemrutlaşmayın diye, şeytanlaşmayın, iblisleşmeyin diye. Evet, evet, bana bundan dolayı verildi diyor. Gâle innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Ve Allah-u Teala cevap veriyor. Diyor ki, evelem ya'lem ennallâhe kad ehleke min qablihi minel gurûni men hü eşeddü minhü kuvveten ve ekthera cema. Şöyle bir dönüp baksın kendisinden öncekilere. Kendisinden önce nice daha güçlü, kuvvetli zenginleri mahvettik. Hiçbiri hayatta değil. Malı, mülkü, serveti, her şeysi şu anda toprak olmuş gitmiş. Görmüyor mu onları? Nicelerini helak ettik, nicelerini yok ettik çeşitli şekilde. Hiç onlara bakmıyorlar mı? Bakmıyor mu bu? Evet, bilmiyor mu? Ve kendisinden güçlüydü, kendisinden kuvvetliydi. Şimdi burada ufak bir çelişki var gibi. Acaba yani Karun'dan daha güçlüler var mıydı? Muhterem kardeşler, bu yaşadığımız şey şartlara göre, insanın gücü kuvveti yaşadığımız şartlara göre değerlendirilir. Mesela günümüzdeki yani bir takım liderler, şunlar bunlar nedir? En güçlü silahlarla, en güçlü efendim elektronik aygıtlarla, güvenlikle falan korunuyor, öyle değil mi? Şimdi bakıyoruz, evvelden böyle bir şey yoktu falan. Tamam da bu aynı zamanda kendi aleyhinedir. Nasıl? Yani kendisinin nasıl böyle elektronik bilmem şu bu falan kendisini koruyan efendim güvenlik sistemleri varsa, rakiplerinin de kendisini bir anda avlayabilecek şeyleri vardır, güçleri, kuvvetleri vardır. Bu ne anlama gelir? Zannettiğin gibi güçlü, kuvvetli değilsin ha. Senden öncekiler daha güçlüydü. Niye? Senden öncekiler tamam, elektronik şu bu falan bir şeyleri yoktu ama nedir? Onların da böyle bodyguardları veya muhafızları vardı. Yani duvar gibi kaç defa kendisini kuşatan, yani düşünebiliyor musunuz? Bir zalim, bir diktatör yani oturuyor ama kaç halka, yani sarayının veya gittikçe, açıldıkça kalesinin, sarayının etrafında muhafızlar var. Kim girebilir? Giremez. Peki ölümsüz mü? Yok, işte ölümsüz de. İlla Allah-u Teala onu mahvetmek için dışarıdan bir başka ülkenin ordusunun gelip mahvetmesine gerek yok. O askerlerden birisi, canı yanan, hakkı yenen, askerlerden birisi, birkaç kişi ne yapar? Orada onu, kendisini bekleyenler yani ne yapabilir? Hesabını görebilir. Nitekim tarihte çoğu böyle olmuştur. Yani tarihte nice güçlü, kuvvetli insanlar kendi yakın korumaları tarafından, muhafızları tarafından öldürülmüştür. Yani insan zayıftır ha. En güçlü zannettiği bir anda bile nedir? Zayıf mı? Zayıftır. Bunu kabullenecek. İstediği kadar güçlü olsun. Güç ayrıdır. Evet. Allah-u Teala bu anlamda yani Karun'u da uyarıyor kendisinden önce. Nice toplulukları, kavimleri biz diyor helak ettik, bunu görmüyor mu? وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Mücrimlere günahları sorulmaz diyor. İlginçtir. Bu ayet yani görünüşte ya ne demek istiyor mücrimlere bu kadar. Yani Karun gibi, Firavun gibi mücrimlere suçları sorulmaz diyor. Hemen yani cehenneme atılır. Bu adaletsizlikten falan diyor. Suçu apaçık ortada yani. Yani öyle ki hiç yani herkes kabullenir. Yani herkes biliyor ki bu gideceği yer bunun cehennemdir. Soruşturmaya falan gerek yok. Yani yine elbette Allah-u Teala kimseye zulmetmez ama bu kadar net ve bariz bu uyarıdır. Ciddi bir uyarıdır. Yani ey Karun hiç tereddüt etme. Yani gideceğin yer cehennemdir. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Mücrimlere yani günahları böyle teker teker falan sayılıp şey yapılmaz diyor. Öylesine net ve berraktır senin gitmen gereken yerin cehennem olduğu. Böyle kesindir buyuruyor Allah-u Teala. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَةِ Herhalde bir gösteri düzenliyor. Bir gün diyor, Firavun diyor, Karun kavminin içerisinde bir şov yaptı. Bütün malını, mülkünü, şununu, bununu sergiledi, bir şov yaptı. Ortaya çıktı. Yani bütün insanlara yani varlığını göstermek için yani böyle bir sahne düzenledi. Hani zaten geçen sohbette söylemiştik. Zenginliğin en büyük şeysi ilk ortaya çıkış şekli şımarıklıktır. Yani şımarmaktır. Zaten kavmi de demişti ya, la tefrah innallaha la yuhibbul ferihin, şımarma. Allah şımaranları sevmez demişti. Bu beyefendi ne yapıyor şimdi? Tam şımarıyor. Kavminin içerisinde yani bir gösteri yapıyor. Bütün malını, mülkünü, servetini yani gösteriyor. Geç aynen yani bazı şeylerin, devletlerin geçit resmi yaptığı gibi tankıyla, tüfeğiyle, bilmem bütün icatlarıyla bu beyefendi de kendi bütün servetini bir anda gösteriveriyor, insanlara çıkıyor. Yani böyle bir sahne tertip ediyor. Karun feharaca ala kavmihi fi zineti. Ha ne oluyor o zaman? İşte galellezine yuridunel hayatel dünya. Ya leyte lena. Dünyayı sevenler, dünya malını sevenler hemen diyor, buna diyor imrendiler. Yani hayret ettiler, imrendiler, kıskandılar. Yani قَالَلَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünya hayatını sevenler. Ve dediler ki, يَا لَيْتَ لَنَا مِسْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونَ اِنَّهُ لَذُّ حَظٍ عَظِيمٍ Ne olur? Yani şu Karun gibi bizim de malımız olsaydı, bu ne güzel bir şans, ne güzel bir zevk, ne güzel bir yani konum. Evet, ne güzel bir konum, ne güzel bir şans. Ne olurdu? Keşke şu Karun'a verilenler bizim olsaydı, bizim de onun gibi zenginliğimiz olsaydı dediler. Kim dedi bunu? Dünyayı çok çok sevenler, dünya hayatını sevenler. Bu dünya hayatını sevenler demek ki, yani sadece kafirlerde maalesef Müslümanlar, hatta bunlar anladığımız kadarıyla bunlar Müslümanlar, İsrailoğullarının içindeki Müslümanların zayıfları, zayıf Müslümanlar. Dünya hayatını çok seven Müslümanlar, öyle diyorlar. يَا لَيْتَ لَنَا مِسْهَمَا اُوْتِيَ قَارُونَ اِنَّهُ لَذُّ حَظٍ عَظِيمٍ Yani ne olurdu diyor. Şu Karun'a verilenler bir de bizim olsaydı diyor. Yani muhterem kardeşler, iyi dikkat ederseniz maalesef bizler de çoğu zaman buna imreniriz. Yani biz de onlardan geri kalmayız çok konuda. Yani biz de nice şov yapan insanlara, evet şov yapan insanlara, gösteri yapan insanlara, malını, mülkünü, otomobillerini, bilmem şunlarını, bunlarını, servetlerini orta yere getiren insanlara gerçekten gıpta ederiz. Gıpta kelimesi güzeldir, yanlış da. Yani ister haset diyelim, ister arzu diyelim. Yani onun yerinde olmak için, onlardan aynen onun gibi olmak için yanıp tutuşuruz. Yani bu gerçekten nedir? Yani öyle ilginç bir olaydır ki, yani Allah-u Teala burada iyi dikkat edin, sadece Karun'u imtihan etmiyor demek ki. Veyahut da Allah-u Teala sadece Karun'u masaya yatırmıyor. Karun'u gözümüzün önünde masaya yatırıp veya yargı sandalyesine koyup sadece Karun'u yargılamıyor. Rabbim bizi de yargılıyor. Özellikle Müslümanları yargılıyor. Özellikle dünyayı seven insanları yargılıyor. Bu çok önemlidir. Yoksa bir tane bela ya, bir de gebertilir gider. Yani Karun denilen adam gebertilir gider ve mesele hallolur. Ama öyle değil. Niye? Karunlaşmak isteyenler var. İnsanların içerisinde karunlaşma belası öyle bir tek Karun'dan daha tehlikelidir. Herkes ona özendiği takdirde nedir? Yani ortalık çok çok daha kötü olacak. O toplum kötü bir toplum olacak. Onun için Allah-u Teala bu konuda bizim dikkatimizi çekiyor. Evet, peki ne diyorlar? Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle lezîne ütül ilme. Kendilerine ilim verilenler. Şimdi onlar ortaya çıktı. Dünyayı sevenler, keşke biz de Karun gibi olsaydık dediler. Onlar durdu. Ve kâle lezîne ütül ilme. Kendilerine ilim verilenler dediler ki, ve ilekum. Yazıklar olsun size. Karun'a demiyor. Bu ilim sahipleri Karun'u eleştirmiyor, ayrı. Onunla zaten söyleyeceklerini başta söylediler ona. Veylekun sevabullahi hayrun. Yani yazıklar olsun size. İyi bilin ki Allah'ın sevabı, Allah'ın vereceği mükafat var ya, yani sevabullahi hayrun limen amene ve amene saliha. İman eden ve salih amel işleyenler için Allah-u Teala'nın vereceği sevap, mükafat var ya, ki bu çok çok daha hayırlıdır. Bunu iyi düşününüz. Yalnız وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ. Sabır sahipleri bu mükafata erişebilirler. Muhterem kardeşler, burada ilginç bir olay var. Yani demek ki bu bir sabır istiyor. Yani elbette cennete sabırla girilir, ayrı bir olay da. Fakat zenginliğe imrenmemek için de bir güç ve kuvvet sahibi olmak lazım. Yani her gördüğümüze akmamak, her zenginliğe yeltenmemek, heveslenmemek, çırpınmamak, onu istemek, yani nedir? Bunun önüne sabırla geçilebilir. Rastgele insanlar geçemez. Yani Karun'un yerinde olmamak için de bir başka güç lazım. Bir başka irade lazım. Bu nedir? Sabırlı iman edecek, iman edecek, salih amel işleyecek ve bir de bu makama, yani Karun olmayı reddetme makamı nedir? وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ. Ancak bu makama sabır sahipleri erişebilir. Rastgele insanlar erişemez. İyi dikkat ederseniz kanaatkar insanlar aynı zamanda sabırlıdır ha. Yani sadece gözü tok falan, hayır öyle değil. Yani neden? Çünkü onun da nefsi var. Onun da midesi var. Onun da ne bileyim başka içindeki şeytani güçleri var, her şey var. Onların hepsi para para diye, makam diye, alkış diye hepsi çırpınıyor. Bu sadece kanaatkar olmakla önlenemez. Ya, kanaat bir neticedir. En son gelinen makamdır. Ama oraya nedir? وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ. Ancak sabırlılar o makama erişebilir. Muhterem kardeşlerim, onun için yani dünyayı istemeyen, dünyayı elinin tersiyle iten, ahirete oynayan, cennete oynayan insanlar böyle basit insanlar değildir ha. Onlar aslında en güçlü insanlardır. Neleri yenmiştir, neleri yenerek oraya gelmiştir. O noktaya gelinceye kadar. Yani ben Allah'ı istiyorum, ben ahireti istiyorum diyen insanlar o noktaya gelinceye kadar. Yani hangi aşamalardan geçmiş? Şeytan, nefis, çevre, yani onun üzerine ne kadar gelmiş? Yani bütün, yani düşünebiliyor musunuz kardeşler ya? Yani ne kadar reklamlar ya, reklamlar bizim üzerimize öylesine çullanıyor ki, reklam dünya, dünyayı allama, pullama, ambalajlama, paketleme, güzelleştirme, dekore etme ve bizim önümüze sürme. Bir insan bunları aşıyorsa, bunlara eyvallah etmiyorsa, müsaadenizle bu insan çok güçlü bir insandır. O noktaya gelinceye kadar böyle, yani çok çok aşamalardan geçmiş, çok çok imtihanlardan geçmişti ve kazanmıştır. Onun için muhterem kardeşler, şey budur. Yani bu ilim adamları, oraya tekrar geleceğim. Yani ilim sahibi olmak işte budur. İnşallah kaldığımız yerden daha sonraki sohbette devam edelim. Neye devam edelim? Özellikle İslam'da ilim adamı kimdir? İslam'da ilim adamı kime derler? Alim kimdir? Ulema kimdir? Bu ayet özellikle buna temas ediyor. Buna hemen burada bitirmeyelim. Kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun muhterem kardeşlerim.
1: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler mallarını, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

0: ultra lüks, 4,5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mu Life ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kalitelisini yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 4002.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Liv Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

bir adam Halid bin Velid'e falanca adam senin hakkında kötü konuştu dedi. Hazreti Halid kendi sayfasıdır. İstediğiyle doldurur dedi. Bir adam Vehb bin Münebbih'e falanca adam senin hakkında kötü konuştu dedi. Vehb, şeytan bu haberi bana ulaştıracak. Senden başka bir elçi bulamadı mı dedi. Bir adam Hazreti Hüseyin'e falanca adam senin hakkında kötü konuştu dedi. Hazreti Hüseyin, eğer benim hakkımda söyledikleri doğruysa Allah beni affetsin. Eğer doğru değilse Allah onu affetsin dedi. Bir adam İmam Şafii'ye falanca adam senin hakkında kötü konuştu dedi. İmam Şafii, eğer doğru diyorsan sen dedikoducusun. Eğer yalan söylüyorsan sen fasıksın dedi.

bir adam Beyazıt Bestami'ye falanca adam senin hakkında kötü konuştu dedi. Beyazıt Bestami, o bana ok attı ama isabet ettiremedi. Sen ise bu oku getirip kalbime sapladın dedi.

bir adam Ataullah el İskenderiye, falanca adam senin hakkında kötü konuştu, dedi. Ataullah el İskenderi Hazretleri, biliyor musun? 3 cinayet işledi. Kardeşim ile aramı bozdun. Boş kalbimi meşgul ettin. Ve kendini de benim gözümde düşürdün, dedi. Rabbim bizleri dedikodudan, gıybetten ve suizandan muhafaza eylesin. Unutmayın, başkalarını sizin yanınızda çekiştiren, bulunmadığınız bir yerde de sizi çekiştiriyordur. Lisan-ı halimizle diyelim ki, gıybet varsa ben yokum.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
5: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür sanat, gündemden flash başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha birlikteyiz. İlk haberimiz, sağanak nedeniyle minibüste mahsur kalan aile kurtarıldı. İslahiye'de etkili olan sağanak birden fazla kırsal mahallede derelerin taşmasına neden oldu. Ev ve ahırlar ile meyve bahçelerini su bastı. Sokaklar göle döndü. Adana'dan eşi ve çocuklarıyla Aktaş Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına bayramlaşmaya gelen Burak Keskin, idaresindeki minibüs mahalle girişindeki alt geçitte mahsur kaldığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiyeciler, aracın sürücüsü Burak Keskin ile eşi ve iki çocuğunu kurtardı. Minibüsün de çıkarılmasının ardından belediye ekipleri su basan alt geçitte çalışma başlattı. Bir diğer haber, vatandaşlardan ormanlık alana arazi yolu talebi. Gaziantep'in Araban ilçesi Hasanoğlu ve Sarıtepe mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, bölgede bulunan ormanlık alanda yaz aylarında sık sık yangın olayları meydana geldiğini belirterek tedbir amaçlı arazi yolları yapılmasını istedi. Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu ve Sarıtepe mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşanan yangınlar sonrası ekiplerin zorlu arazi şartlarında sıkıntı yaşadığını söyledi. Orman kanunu kapsamında ormanlık alanlarda yangınla mücadele amacıyla gerekli yolların açılması gerektiğini ifade ettiler. Bir diğer haber, Gaziantep'te kaçak ürün ele geçirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehit Kamil ve Yavuz El ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre ekipler tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda AB, AM ve CK isimli şahıslara ait iş yerlerinde kaçak ürün bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri iş yerlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 684 kilogram nargile tütünü, 20 adet akıllı cep telefonu ve 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bir diğer haber, Hüdapar'dan yeni kanun teklifi. Hüdapar, alkol ve uyuşturucu etkisi altında işlenen suçlarda cezaların artırılmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklifte bazı suçlarda cezanın yarı oranında artırılması, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise ağırlaştırılmış müebbet uygulanması öngörülüyor. Teklifte Türk Ceza Kanunu'na yeni bir madde eklenerek kişinin kendi iradesiyle aldığı alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında suç işlemesi halinde verilecek cezaların artırılması öngörülüyor. Bir başka haber, Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, müzenin Mayıs ayında 115.375 ziyaretçiyi ağırlayarak, açıldığı günden bu yana bir ayda ulaşılan en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığını açıkladı. Vali Çeber, Kurban Bayramı tatili boyunca da müzeyi 48.843 kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Açıklanan verilere göre 2026 yılının ilk 5 ayında Zeugma Mozaik Müzesi'nin toplam ziyaretçi sayısı 237.916 olarak kaydedildi. Bir diğer haber, Gaziantep'te silahlı saldırı şüphelisi yakalandı. Gaziantep'te bir araca silahla ateş açtığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışma sonucu olayda kullandığı silahlarla birlikte yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir araca yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ve tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Bir diğer haber, THY'den Gazi şehrin tanıtımına özel katkı. Türk Hava Yolları tarafından hazırlanan Gaziantep'in Olağanüstü Lezzetleri adlı özel tanıtım filmi, Gaziantep'in tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini uluslararası izleyiciyle buluşturarak kentin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Bazı yolcular bir varış noktasından fazlasını ortaya çıkarır, bir şehrin ruhunu açığa vururlar mesajıyla başlayan filmde, Furkan Palalı, Gaziantep'in zamana meydan okuyan güzelliğini, köklü mirasını ve dünyaca ünlü lezzetlerini keşfetmek üzere şehrin önemli noktalarını ziyaret ediyor. UNESCO tarafından gastronomi şehri unvanına layık görülen Gaziantep'in tanıtıldığı projede, kentin kültürel mirasını yansıtan tarihi mekanlar ile zengin mutfak kültürü, etkileyici sinematografik görüntüler eşliğinde izleyiciyle buluşturuluyor. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, Gaziantep kırsalında renk cümbüşü. Bu yılki bol yağışların etkisiyle Gaziantep'in kırsal bölgelerinde ve tarım arazilerinin çevresinde açan yabani çiçekler, mor, pembe, sarı ve kırmızı tonlarıyla adeta görsel şölen oluşturuyor. Normal şartlarda ilkbahar aylarında yoğun olarak görülen çiçeklenmenin, bu yıl mevsim şartlarının etkisiyle Haziran ayında da devam ettiği gözleniyor. Zeytinlikler ve ekili araziler arasında açan çiçekler bölgeye ayrı bir güzellik katarken fotoğraf tutkunlarına da görsel şölen sunuyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
6: Gaziantep haberleri sona erdi.

Ben kalbimi dünyanın dert duvarları arasında ezdirdim. Çok özledim sonsuz genişliğini secdelerin. Ben ruhumu zehir parmaklıklar ardında tutuklu bıraktım. Öyle çok susadım ki ilk tekbirin dudağımdan içtiğim serinliğe. Ben bencilliğin dehlizlerinde ümitsizce dolandım, dolandım, dolandım. Öyle çok hasretim ki bir rükun kasvinde belimi kıran ayrılıkları göğe savurmaya. Ben ellerine cilveli kelepçeleri vurulmuş bir zavallıyım. Çok isterdim bir kıyamın kıyametinde içimdeki bütün kuşları dağlara uçurmayı. Ayaklarımı dar zamanların prangalarına kaptırdım ben. Öyle hasretim ki yalnız ve yalnız sana kul olmayı, cümle dilenciliklerden kurtulmayı. Öyle hasretim ki göğsümde sakladığım kanadı kırık serçeleri rahmetinin yuvasına uçurmaya. Öyle çok hasretim ki yalnız ve yalnız sana muhtaç olmaya. İçimde saklı sancılı incileri rahmetinin kıyılarına savurmaya ahdettim. Mülteci ellerimin ayazında ölmüş kelebekleri kutsi levhanın dokunuşuna emanet etmeye geldim. Ben gururun mahkumuyum. Ben gerçeğin kaçkınıyım. Ben günahın tutsağıyım. Ben isyan çöllerinin çorağına sürgün bir yetimim. Sevindir beni. Sevdir. Sevindir. Sev. Sevdiğini bildir. Hüzünlerimi bir secdenin billur sularında erit ne olur. Ne olur. Ne olur. Korkularımı rahmetinin kucağında teskin eylesen. Ben sahte uzaklıkların sürgünüyüm. Ben içine kalbini sığdıramadığım dar vakitlerin küskünüyüm. Öyle özledim ki seccademin alnımdan öpüşlerini. Öyle özledim. İşte huzuruna geldim. Şöyle başımı sokacak bir umudum olsun istedim. İstedim ki yüzünden menekşeler toplayacağım sonsuz ovalarım olsun. İstedim ki koşup koşabildiğim kadar içimde sakladığım bütün uçurtmaları rüzgarlara verebileyim. Ben sonsuz derinlikte uykuların yitiğiyim. Ben unutuş uçurumların dibinde unutulmuş bir cesedim. Ben benlik ve bencillik yabancılıklarında evine yol bulamayan bir yitirmişim. Çok özledim en sevgilinin en çok sevdiği yerde durmayı. Öyle hasretim ki, öyle muhtacım ki, en sevgilinin en çok sevildiği halde olmaya. Geldim, huzuruna vardım, geçtim kendimden, kendime geçtim. Deldim benlik dağını, yolda kaldı Ferhat. Şirin'in ben oldum, yandı her yanım. İbrahim'in oldum, gül oldum, çöle verdim Leyla'yı. Aklı Mecnun'a sattım. Mecnun oldum, yakınlığına geldim. Tüm uzaklıkları uzaklara savurdum, Kerem'ini gördüm. Vazgeçtim Aslı'dan, gölgeden çıktım. Aslına geldim, vaslına geldim. Yandım, kul oldum. Yandım, kül oldum. Yandım, gül oldum. Durdum namaza, miracına geldim. Niyazına durdum. Nazla beni ne olur. En sevgilinin durduğu eşikte durdum. Miracına geldim. Nazarında tut ne olur. Bakışınla sar beni. El üstünde tut. Bırakma ellerimi. Bırakma. Bırakma.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satış

0: etti. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG şanzıman ve oto tamir servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Gaziantep ilimiz için yatsı ezanı.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Batılılar nalımızı yerde bulsa gerdanlık diye boynuna takar. Kıymetli dostlar, yeni bir program ile karşınızdayız. Unutulan Meslekler'de bu hafta takunyacılık mesleğini sizinle paylaşacağız. Evet, tek parça tahtadan yapılan ve üstünde de ayağa geçirilen deri bir tasması bulunan ayakkabıya takunya denilir. Evet, bu mesleği yapanlara tabi takunyacı ismi, takunyacı ustası denildiğinde belirtmekte fayda var. Aslında ünlü dil bilimcisi var. Ömer Asım Aksoy'a göre takunya altı tahta olan ayakkabıdır. Hatta Aksoy'un meşhur bir deyimi vardır. Der ki, Yemeni'yle yürüdüm de hap hapla kaçmam mı kaldı? Bu deyim de tabi hap hap kelimesini de açıklamamız gerekiyor burada. Takunya'nın ana merkezi, belki de en çok üretildiği yerlerden bir tanesi Gaziantep'tir. Ve Gaziantep'te aslında takunya'nın ismi hap hap olarak geçiyor. Bu şekilde de ek bir bilgi olarak size aktarmış olalım. Takunya çok eski çağlardan beri kullanılan bir ayakkabı çeşididir kıymetli dinleyiciler. Daha çok böyle ıslak zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Baktığınız zaman o üst kısmındaki köselenin kısmı vardır. Orada su geçirgenlik özelliğinden dolayı tabakhanelerde ve hamamlarda olsun, abdest alma yerlerde olsun, işte camilerde olsun bunlar daha çok tercih edilir, kullanılır. Hala camilerimizde var. Yani biz bu programı yaparken de şu an bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz gittikleri camilerde altı tek parça tahta, üstünde de lastik bir kemer olacak şekilde o takunyalara denk gelmişizdir. Hatta caminin avlusunda şöyle giderken tak tak tak diye ses çıkarır. İlla dikkat çeker yani o noktada. Bunun mesleğini anlatacağız biraz. Bunun yapılış aşamasını, mesleğin tarihini, nasıl yapıldığını ifade etmeye çalışacağız. Bu noktada bizi en çok da duygulandıran, böyle tarihe götüren güzelliklerden bir tanesi de bu meslekleri anlatırken mesleklerin üretmiş oldukları ürünlerin hala günümüzde olması. Çünkü bu haftaki mesleğimiz, yani takunyacılık, gerçekten hala camilerimizde denk geldiğimiz, gördüğümüz bir ayakkabı çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi değerli dostlar, asıl malzemesine bakalım. Takunya hangi malzemeden yapılıyor? Ham maddesi nedir? Ceviz, çınar, şimşir ve hatta dut ağacını da örnek olarak verebiliriz. Bunlar yani üretim olarak da uygun fiyata gelecek şekilde, hem de bol bulunan ağaç türleri oldukları için genelde böyle tercih ediliyor. Takunya'nın yapılmasında tercih ediliyor. Bunların içerisinde tabii en makbul olanı ise hani şimşir ve abanoz ağaçları da var. Onlara da değinmek gerekir ama yaygın olarak ifade ettiğimiz bu ağaçlar içerisinde tercih olarak yine değişiklik gösterebiliyor. Şimşir ağacından yapılan takunyaların işçiliği zordur aslında. Çünkü onlar emek isterler. Nasıl emek isterler? Hani bu takunyacılık mesleğinin püf noktası kullanım esnasında suya dayanıklı olması gerekiyor. Haliyle kaliteli bir şey yaptığınız zaman, şimşir ağacının malzemesinden de yapıldığı vakit suya ve aşınmalara çok dayanıklı olması gerekir. O yüzden biraz üzerinde işçilik gerektiriyor. Çınar ağacından yapılan ise suya çok dayanıklı değildir. Bakıyorsunuz mesela ıslak zeminde kısa zamanda dağılabiliyor ve bu da çınar ağacından yapılan o takunyaların ya da nalınların, nalın da yine ifade ettiğimiz meslek içerisinde bir daldır, onu da hemen belirtelim, ucuz olduğu için böyle genelde durumu düşük olan insanlar tarafından tercih ediliyor. Sonuçta o da kullanılıyor ama şimşir ağacından yapılan kadar kaliteli olmadığını da ifade etmekte fayda var. Kıymetli dostlar, nasıl yapıldığına da değinmek gerekir. Nalın nasıl yapılır, takunya nasıl yapılır, bunlar inşallah sizinle biraz anlatacağız, değineceğiz birlikte. Nalın yapılacak ağaçlar genelde böyle hızarlarda önce biçilir. Çünkü onun bir şekle girmesi gerekiyor ilk etapta. Daha sonra o işi yapan takunyacı ustasına getirilir. Hızara götürülen kereselerin kuru olması gerekmektedir. Bu kısım çok önemli. Çünkü şekil verme aşamasında ıslak olan bir takunya kuruduktan sonra şekli değişebilme ihtimali var. Bunu takunyacı ustasının bir ifadesinden aktarıyorum size. Kereselerin tabii bir çift nalın hani ayak numarası da önemlidir. Hani çok net bir numara yoktur. Nereden biliyoruz? Belki hala denk geldiğinizde de ifade ettik. Camilere gittiğinizde bakın. Onlar genelde standart numaradır. Böyle
herkesin ayağına gelir. Kimisine bir tık büyük olur, kimisine biraz küçük olur. Ama gelme ihtimali vardır. Çünkü standart bir numara vardır. Bu bahsettiğimiz bilgiler, sizinle paylaştığımız tarihi bilgileri aktarırken de tarihine gittiğimiz için, yani yapıldığı dönemde insanlar bunu sürekli olarak kullandıklarından dolayı numara kısmı önemliydi. Ama şu an günümüzde işte abdest alma yerlerinde de tercih edildiği için numarası çok önem arz etmiyor. Yani herhangi bir numarayla, standart numarayla da yine iş görmesi mümkündür. Tabii bunlar dediğimiz gibi o numaralandıracak şekilde yapılır ve bir çift ayakkabının hani ne kadar olacaksa yükseklik kısmı, kalınlık kısmı, ona göre de kerestesi ayarlanır. Bazılarının tabanı düşük olabiliyor, bazıları yüksek olabiliyor. Akabinde o kereste ayarlandıktan sonra bir de boyama kısmı var. Boyama da yine o kerestenin, o tahta parçasının daha geç bir şekilde zarar görmesi ya da suya karşı dayanıklılığını artırdığı için boyama kısmı da önemlidir. Tabii bu işlemler her tek nalın, yani aynı dokuda üretilmiş olan ağacın kendine has bir şeyi vardır, bir kalitesi vardır. Bu yüzden hani bir ürünün çıkarılması da ister istemez aynı ağaçtan olması da önem arz etmektir. Kalitesinin standart olması açısından. Biraz da eskilere gittiğimiz zaman, mesela o kesme işleminde hızarın olmadığı dönemlerde bütün bu işlemler nalıncı keseriyle yapılırdı. O biraz daha emek isterdi. Düşünün, büyük bir odun parçası var. Bunu keserle kırmaya çalışıyorsunuz, bir şekil vermeye çalışıyorsunuz. Emek ister. Gerçekten takunyacı ustalarının da bu noktada verdiği emekleri anlamak mümkündür. Çünkü hem zorluk gerektirir, hem dikkat gerektirir, hem de bir sanat konuşturmak gerekir. Ve o kesme aleti içinde nalıncı keseri ifadesi kullanılırdı. Ağaç tabii bu keserle hani şekillendirilip yontulurdu. Sonradan böyle hızarlarda belli kalıplarda kesilen ağaçlar, yine tabii nalıncılar artık bunlar tercih etmeye başladılar. O keserlerden sonra baktığınız zaman hani sonuçta pratik gerektiren bir iştir. Yetiştirmemiz gereken yani birçok ayakkabı olduğunu varsaydığınız zaman hızarların da devreye girmesi işleri biraz daha kolaylaştırmıştır. Kesildikten sonra artık nalıncı keseriyle ikinci bir aşamada, daha detaylı bir aşamayla yontma işlemine geçilir ve nalıncı keseriyle birlikte yani her keser gibi onlar da yavaş yavaş yontarlar. Bu noktada bir deyim de var, onu da sizinle paylaşmakta fayda var. Nalıncı keseri gibi hep kendine yontar. Yani sürekli önündeki şeye vuruyor. Bakın, dışarıdan baktığınız zaman sürekli kendisi için bir yontma işlemi gerçekleştiriyor. Böyle de bir deyim var bu noktada. Yaptığı işlerden tabii ustanın ağacı kendine doğru yontarak şekil vermesinden bakıyorsunuz. Bu deyim de en azından o yapılan hareketlerin adeta bir özeti olarak karşımıza çıkmış oluyor. Nalıncı keserinin sapı ile tabii ağzı arasındaki açı dardır. Çünkü vurduğunuz zaman en azından şekil verme noktasında daha sağlam vurmak gerekir. Mesela bir keserin ağız kısmı ne kadar geniş olursa takunya ya da nalına vurduğunuz zaman o denli biraz daha geniş almış olur ve şekil verme noktasına istediğiniz şekli detaylı bir şekilde veremeyebilirsiniz. Açının dar olması da bu açıdan çok önemlidir. Hani baktığınız zaman normal keserlere göre sapları daha uzun olur. Çünkü kütük üzerinde takunyalara şekil verirken keserin kopardığı o parçaların hepsi dağılmadan tam böyle takunyacının kucağına düşer. Hatta önünde de bir önlüğü olur takunyacı ustasının. Vurur da vurur, böyle sürekli ön tarafında bir odun parçaları birikir. Daha sonra onu belli bir süreden sonra alır, bir kenara koyar, bir yere döker. En nihayetinde de onları ciddi manada biriktirirler. Yine benzer bir söz var kıymetli dostlar. Hep kendine yontar sözü de aslında o takunyacı ustalarının mesleklerinden hareketle ortaya çıkmış güzel bir sözdür. Yani meslekler bize kadar geldiği vakit kıymetli dostlar, bakıyorsunuz beraberinde hem mesleği hem meslek içerisine çıkan ürünleri, ustaları, emekleri, alın teriyi, geçim kaynağını ve bunun yanında o mesleğin ifade ettiği sözleri dahi güzellik olarak bize kadar ulaşmasına vesile oluyorlar. Uzun bir uğraş veriliyor. Daha sonra şekillenen nalının zımpara işine geçiliyor. Zımpara da malumunuz hani düzenleme, artık son şeklini verme kısmına geçiliyor. Sonra da boyama işlemiyle yapılır. Tabii en çok hangi renk tercih edilir? En çok kırmızı renk tercih ediliyor bunlarda. Belki yine gördüğümüz
şekil ve benim anlatımlarımdan hareketle bir kafanızda bir tasarım oluşturmaya çalışıyorsunuz ama şöyle ifade edeyim hemen duygularınıza tercüman olmak açısından. Camilerimizde gördüğümüz o takunyaların sade olması yani herkesin ortak olarak kullanmasından kasıtlıdır. Benim ifade etmeye çalıştığım kırmızı renk tercihi daha çok eski dönemlerde insanların sürekli olarak giydiği ayakkabılardaki kullandıkları renk olarak ifade edelim. Bu şekilde baktığınız zaman bazıları bu rengi boyayı sürdükten sonra bir de parlama işlemine geçilir. Tıpkı ayakkabı boyandıktan sonra bir de parlama işlemi vardır ya. Aynı o şekil o dönemde de yine bunlar bir parlatma işlemiyle bu şekilde detaylı bir hassasiyette güzel bir ürünü ortaya çıkarmış oluyor. Değerli dostlar, şu kısmı da paylaşmakta fayda var. Özellikle nalıncı ustalar yani takunyacı ustaları nalınların, takunyaların üst tasmalarını müşterisinin ayak ölçüsüne göre hemen oracıkta da ölçebiliyorlar. Mesela gittiniz bir takunyacı ustasına, ayağınızı oraya koyduğunuz zaman hem alt kısmı tabanı hem de üste koyacağı kemeri sizin ayağınızı çok sıkmayacak şekilde ölçüsünü alır. Daha sonra onun ölçüsüne göre, oluşturduğu şekle göre de dikimini gerçekleştirir ve en sonunda tabii artık tercihinize göre de boyamasıyla falan derken bir şekilde bakıyorsunuz, istediğiniz bir tasarımda ayakkabınızı, takunyanızı giymek istediğiniz şekilde hazır hale getirebiliyorlar. Yöresel olarak en çok hangi bölgelerde bulunuyor? Bunlar ağırlıkta Güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanılan ürünlerdir ve zaten Gaziantep'te bu noktada önemli bir yer arz etmektedir. Çünkü hani sanat dalı olarak buralarda üretimler çok olurdu. Hem gerek içerideki insanların tercih etmesi hem de şehir dışlarına bunların satılması da o dönemlerde önemliydi. Farklı farklı örnekler verilebilir. Hala mesela bazı müzelerde, bazı şehirlerin müzelerinde takunya örnekleri tarihi eser olarak da sergilenebiliyor. Bu noktada baktığınız zaman her birinin tarihi de ayrı bir yer ifade ediyor. Bir de şekilsel olarak mesela kimisi çok eski bir takunya örneği olarak bir müzede sergileniyor. Kimisi de çok süslü, şaşalı görseliyle göze hitap eden bir takunya örneği olarak göze hitap edebiliyor. Ama bence en güzeli yine de gidip bir takunya ustasından o an çalışmasıyla onu izlemek de o mesleği görmek, mesleği ondan dinlemek ve meslekten çıkan o güzide ürünlere dokunmak, belki de kullanım alanına göre tercih edebiliyorsak bir tanesini dahi kendimize alabilmek kısmı çok önemlidir. Çünkü işi ehlinden sormak misali, bu noktada emek veren o ustaları da görmek bizim için mesleği anlamamızda bir farklılık katacaktır. Genel hatlarıyla bu şekilde takunyacılığı da ifade etmiş olalım kıymetli dostlar. Hayatımızın her alanına dokunan, bir zamanlar bizim için vazgeçilmez olan, bizden önceki nesillerin, bizden önceki dönemlerin sık sık kullandığı o meslekler unutulmaya yüz tutmuş. Ama biz inşallah bu vesileyle böyle her hafta bir program ile bu meslekleri hatırlamaya gayret edeceğiz. İnşallah haftaya farklı bir meslek ile unutulan bir mesleği tekrar hatırlamak için, tarihini öğrenmek için sizleri radyonuza bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

Ey din gününün sahibi olan Rabbim! Ey yerin göğün sahibi Rabbim! Ey dağların gücünü elinde tutan Rabbim! Ey rüzgarın gücünü, ey güneşin gücünü, ayın gücünü elinde tutan Rabbim! Ey ulu arşın sahibi! Eşsiz ve kudret sahibi! Ey güç ve kudret menbaı! Ey metin, ey Allah! Din gününün sahibi sensin Rabbim. Yerin göğün sahibi sensin. Rabbim, sen dağların gücünü elinde tutansın. Rüzgarın gücünü, güneşin gücünü elinde tutansın sen. Sen ki gökleri kuvvetiyle elinde tutansın. Sen ki ulu arşın sahibisin. Dinimizin direği namaz için kuvvet ver bize metin adınla. Metin adınla Rabbim. La ilahe illallah zikri için kuvvet ver bize. Kalbimiz ve dilimiz senden gafil olmasın tek an bile. Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Güç ve kuvvet, aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey ulu arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Ey tohumu ve çekirdeği yaratan! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren! İdaresi elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen ilksin. Senden önce kimse yok. Sen sonsun. Senden sonra kimse yok. Sen açıksın. Senden açık kimse yok. Sen gizlisin. Senden öte kimse yok. Borcumuzu öde. Bizi fakirlikten kurtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Ey gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'ım, senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma. Nefsime bırakma. Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Din gününde de Rabbim, senin huzurunda duracak güç ver bize metin adınla. Anadan evlada fayda gelmeyen o günde, sen, yalnız sen sahip çık bize. Huzurunda bizi ne olur Rabbim, ne olur Rabbim, boynu bükük bırakma, boynu bükük bırakma.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233

0: devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetin. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık. İletişim 0537 441 4002.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
6: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber Gazetesi.
7: Lübnan'da kritik eşik, işgal derinleşiyor. Soykırımcı İsrail, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yeni saldırı talimatı verirken güney Lübnan'daki işgalini de genişletiyor. Hizbullah ise son 24 saatte gerçekleştirdiği 21 operasyonla işgal güçlerini hedef alırken bölgede daha geniş çaplı bir çatışma ihtimali giderek güçleniyor.
6: Türkiye Gazetesi.
7: 15 Temmuz'da terörsüz Türkiye. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasanın meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar tamamlanması hedefleniyor.
6: Yeni Akit Gazetesi.
7: Kaosu meclise taşıyor. İsmi paralel başkana çıkan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Temmuz ayında kurultayın toplanmaması halinde CHP'nin seçime giremeyeceği propagandasının ardından parti içinde başlattığı kavgayı meclise taşımaya çalışarak bir kaos planını devreye soktu.
6: Milli Gazete.
7: ABD'den İran'a yeni saldırılar. Kalıcı barış anlaşmasına doğru ilerleyen müzakere sürecini sürekli sabote etmeye devam eden ABD, İran'ın bazı bölgelerini bombaladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı hafta sonunda İran'a saldırılar düzenlediklerini duyurdu. İran ordusunun cevabı ise sert oldu.
8: Yeni Birlik gazetesi.
7: Polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin idrakindeyiz. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez. Bizim tek derdimiz Türkiye'dir, Türkiye yüzyılı inşasıdır, dedi.
8: Milat Gazetesi.
7: Kaos Planı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü ve hırsız olmakla suçladığı Özel İmamoğlu ekibinin kurultay yapılmazsa CHP seçime giremez iddiası hukuken geçersiz. Özel'in grupta konuşma ısrarı da korsanlık. Amaç yeni partiye geçmeden CHP'de kaos çıkarmak.
9: Yeni Şafak Gazetesi.
7: FETÖ tehlikesi sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimlerinin ardından kamu kuruluşlarına büyük bir FETÖ temizliği yapılsa da örgütün tamamen tasfiye edildiğini ya da kurumların tertemiz olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle CHP'de alevlenen FETÖ tartışmaları, bürokraside değişik kimliklerle varlıklarını sürdüren kriptolarla mücadelenin önemini gösteriyor.
9: Akşam Gazetesi.
7: Belediyeyi cüzdan gibi kullanmışlar. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 52 şüpheliyle birlikte yolsuzluk ve rüşvetten gözaltına alındı.
8: Diriliş Postası Gazetesi.
7: Kurultay savaşı resmen başladı. CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından başlayan liderlik krizi yeni bir safhaya geçti. Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultay için gerekli delege imzalarını toplamaya başladı. Böylece CHP'deki hukuk mücadelesi artık doğrudan örgüt tabanına taşınmış oldu.
8: Karar Gazetesi.
7: Borçlandık, harcadık, büyüdük. TÜİK'in ilk çeyrek verileri büyümedeki ilginç tabloyu ortaya koydu. Ekonomi %2,5 büyüdü ancak büyüme, üretim ya da sanayi kaynaklı değil, geçinebilmek için borçlanarak tüketmek zorunda olan hane halkının harcamalarıyla oldu. Ekonominin lokomotifi sanayi ise daraldı. Uzmanlar gidişat sağlıksız dedi.
9: Manşet Haber. Manşet Haber.
10: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
11: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
12: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Yusuf'tan ve kardeşinden bir haber getirin. Yavrularım, gidin Yusuf'tan ve kardeşinden bir haber getirin. Sakının, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zira Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümitlerini keser. Kur'an'da beni en çok duygulandıran ayetlerin başında bu ayeti celile gelir. Her okuduğumda heyecanlanırım. Arapça aslı çok daha derin anlamlar yüklü. Dilimize tercümede kelimeler yetersiz kalıyor. Yakup Aleyhisselam'ın iman ve ümit dolu seslenişidir bu. Rahmet diye çevirdiğimiz kelime Rav'tır. Hayat anlamındaki ruh kelimesi de rüzgar ve koku anlamındaki rih kelimesi de aynı kökten gelir. Daha da önemlisi hem vahiy hem vahiy getiren Cebrail de ruh olarak isimlendirilir. Diyorum ki şu anda bize de böyle bir çağrı yapılmıyor mu? Yakup Aleyhisselam'ın çağrısının bize olduğunu düşünmeli değil miyiz? Ey Müslümanlar, haydi bir defa daha gidin Gazze'ye, Filistin'e, kardeşlerinizi arayın, sorun, onlardan bir haber getirin. Sakının Allah'ın rahmetinden, onlara hayat vereceğinden, onları yeniden ayağa kaldıracağından asla ümidinizi kesmeyin. Zira Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümitlerini keserler. Bakmayın evlerinin, yuvalarının yerle bir edilmiş olmasına. Bakmayın on binlerce şehit ve yüz binlerce yaralı bıraktıklarına. Siz gidin, bir daha gidin. Varın ellerinden tutun, kucaklayın. Zalimlerden ve katillerden korkmayın. Allah sizinle beraber olacaktır. Evet, kardeşleri babalarının ısrarı üzerine Yusuf'u bulmak için birkaç sefer yaptılar. Netice alamadılar. Ama sonunda buldular ve buluştular. Kucaklaştılar. Müslümanlar olarak boş durulmadı. Bir şeyler yapıldı. Gazze ile kucaklaşmak için yollara düşüldü. Somut bir şey elde edilemedi. Ama bir daha gidilmeli. Bir daha gidilmeli. Değişik gidilmeli. Önceki gidişlerden dersler çıkarılarak gidilmeli ama mutlaka gidilmelidir. Yusuf'un ve Bünyamin'in hayatta olduğuna, ölmediğine inanan Yakup Aleyhisselam'ın imanını kuşanarak Gazze'ye gidilmeli. Usanmadan bir daha gidilmelidir. Selam ve dua ile.
10: Riyad Makaev, Doğru Haber. İran dosyası. Bölgesel çatışmanın ötesinde bir güç mücadelesi. Bir savaşın nedenini anlamak isteyenler, cephedeki askerlerden çok enerji haritalarına, ticaret yollarına ve sessizce değişen ittifaklara bakmalıdır. Çünkü tarihte çoğu zaman mermiler görünen hedeflere, stratejilerse görünmeyen çıkarlara yönelmiştir. İran üzerinden yürüyen büyük hesap, asıl hedef Tahran mı, küresel güç dengesi mi? Uluslararası siyasetin en büyük yanılgısı, devletlerin açıkladıkları gerekçelerle hareket ettiğine inanmaktır. Oysa tarih bize defalarca göstermiştir ki, büyük güçler söylemleriyle değil, stratejik çıkarlarıyla hareket eder. Bu nedenle İran etrafında yaşanan gelişmeleri yalnızca nükleer program, bölgesel güvenlik veya diplomatik krizler üzerinden okumak, meselenin yalnızca görünen yüzüne bakmaktır. Bugün dünyanın jeopolitik ağırlık merkezi Atlantik'ten Asya'ya doğru kaymaktadır. Bu değişimin merkezinde ise Çin bulunmaktadır. Son 40 yılda ekonomik kapasitesini olağanüstü ölçüde artıran Pekin yönetimi artık yalnızca bir üretim gücü değil, aynı zamanda küresel güç dengesini etkileyen stratejik bir aktör haline gelmiştir. Ancak her yükselen güç gibi Çin'in de aşması gereken temel bir sınav vardır: enerji güvenliği. Modern ekonomilerin damarlarında petrol dolaşır. Fabrikalar, lojistik ağları, sanayi üretimi ve ticaret koridorları enerji olmadan çalışamaz. Bu nedenle enerji kaynaklarına erişim günümüz dünyasında askeri güç kadar kritik bir unsur haline gelmiştir. İran'sa sahip olduğu devasa hidrokarbon rezervleri ve jeostratejik konumu sayesinde bu denklemin en önemli halkalarından biridir. Tam da bu noktada sorulması gereken soru şudur: İran'a yönelik baskılar yalnızca İran'ın politikalarıyla mı ilgilidir, yoksa daha büyük bir küresel rekabetin parçası mıdır? Washington'ın son yıllarda yayımladığı stratejik belgeler incelendiğinde, Çin'in artık yalnızca ekonomik rakip değil, uzun vadeli, sistemik meydan okuyucu olarak görüldüğü açıkça anlaşılmaktadır. Teknoloji savaşlarından ticaret kısıtlamalarına, yarı iletken sektöründen deniz yollarına kadar uzanan geniş mücadele alanları bunun göstergesidir. Enerji de bu mücadelenin dışında değildir. Devlet aklı açısından bakıldığında mesele yalnızca petrol üretmek değil, petrol akışını yönlendirebilmektir. Çünkü enerji yollarını kontrol edenler ekonomik dengeleri de etkileyebilir. Bu nedenle İran'ın küresel enerji denklemindeki rolü yalnızca bölgesel güvenlik tartışmalarıyla açıklanamayacak kadar büyüktür. Elbette İran üzerindeki baskıların doğrudan Çin'in enerji tedarikini kesmek amacıyla yürütüldüğünü kanıtlayan kamuya açık veriler mevcut değildir. Ancak büyük güç rekabetinin enerji boyutunu görmezden gelmekte stratejik körlük olur. Tarih boyunca boğazlar, limanlar, ticaret yolları ve enerji merkezleri üzerinde verilen mücadeleler devletlerin gerçek önceliklerini ortaya koymuştur. Bu nedenle İran meselesine yalnızca Tahran merkezli bakmak yetersizdir. Belki de yaşadığımız süreç İran'ın ötesinde 21. yüzyılın küresel güç mimarisini şekillendirecek daha büyük bir hesaplaşmanın parçasıdır. Satranç tahtasında görünen taşlar İran olabilir. Fakat oyunun sonucu çok daha geniş bir coğrafyanın kaderini belirleyecektir. Gazze'ye ve İran'a selam. Direnişe devam.
13: Yusuf Arifoğlu, Doğru Haber. Dönüşüm ve İtrail arasında Ankara'daki NATO zirvesi. İç politika. Butlan krizi tartışmalarına kilitlenmişken Siyonist rejim ara vermeden vahşice Gazze ve Lübnan'ı bombalıyor. Türkiye 7 ile 8 Temmuz'da Ankara'da NATO 2026 zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu zirveyi sıradan bir diplomatik toplantı olarak değerlendirmek saftillik olur. Bir yıl önce yapılan NATO zirvesinde alınan kararlar, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, ümmet coğrafyasında derinleşen işgal ve çatışmalar, İran'a yönelik saldırılar, Çin'in yükselen trendi ve NATO'nun gittikçe büyüyen ve genişleyen faaliyet alanı bağlamında bu zirve değerlendirilmelidir. Böylesi bir değerlendirme Ankara zirvesinin kritik kararlarla neticeleneceğini göstermektedir. Ve Ankara, sessiz sedasız bunun hazırlıklarıyla meşgul. Kamuoyu ise olan bitenden habersiz. Ankara'nın zirve konusundaki sessizliği tesadüfi olmadığı gibi hayra alamette değildir. NATO üyeliği 50'li yıllardan günümüze Türkiye'nin askeri, ekonomik ve siyasi yönelimlerini doğrudan etkilemektedir. Maalesef bu etkileme Türkiye'nin aleyhine ve olumsuzdur. İlginçtir, NATO iktidar ve muhalefetin büyük oranda uzlaştığı bir dokunulmaz alan, bir tabu gerçekliğidir. Ankara zirvesi öncesi şu sorular muhakkak cevabını bulmalıdır. NATO nedir, niye vardır ve kime karşıdır? Bir siyasi, ekonomik ve askeri işbirliği midir? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı kurulmuş bir ittifak mıdır? Soğuk Savaş sonrası gözünü dünya işgaline diken çağdaş bir tiran mıdır? Türkiye'ye asıl üye olarak mı, aparat ve maraba olarak mı bakmaktadır? İtirali olan hayranlığı nereden gelmektedir? Evet, NATO 1949'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı kuruldu. Ama bugün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yok, yıkıldı. Peki NATO niye hala var? 77 yıl boyunca yaptığı 35 zirvenin sadece 15'i SSCB dönemindedir. Diğer 20 zirve niçin yapıldı ve bu son zirve niçin Türkiye'de yapılacak? Bu açıkça NATO'nun dönüştüğünü ve düşman algısını değiştirdiğini gösteriyor. Ümmetin aleyhine dönüşen ve Müslümanları düşman olarak gören bir yapı. Peki her şeyiyle ülkemizin aleyhine ve ümmetin düşmanlığına çalışan bu meşhum pakta üye olarak ne işimiz var? Ve onun vahşette abisi konumunda olan Avrupa Birliği kapısında yalvar yakar üyelik aramamız bize niçin bu kadar tatlı ve gerekli geliyor? Soru, soru ve sorular. Bugün NATO'nun gündemine giren başlıklara bir bakalım. Terörizmle mücadele, enerji güvenliği, siber savunma, uzay faaliyetleri, kritik altyapıların korunması, iklim değişikliği, göç hareketleri ve hibrit tehditler. Tehdit tanımı genişledikçe faaliyet alanı genişleyen bir NATO. Dünyanın hemen her bölgesindeki gelişmeleri kendi güvenlik alanının parçası olarak değerlendiren bir NATO. Ve gelinen noktada İsrail'in NATO içinde ön alan ve yükselen konumu. İsrail 1994 yılına kadar NATO ile ilgili belgelerde sınırlı bir şekilde yer alırken, bu tarihte başlayan Akdeniz diyaloğuyla NATO için sessiz bir ortaktan kilit bir unsura dönüşmüştür. Bu tarih sonrası NATO'nun öncülük ettiği 2001 Güvenlik Anlaşması, 2006 Bireysel İşbirliği Programı, NATO operasyonlarına katılım, ortak eğitim ve tatbikatlar, NATO karargahında diplomatik temsilcilik açılması, siber güvenlik ve istihbarat alanındaki işbirlikleri İsrail için birbirinden bağımsız değildir. Bu tamamıyla NATO'nun güvenlik mimarisini İsrail'in hizmetine koşmasının basamaklarıdır. İsrail, NATO üyesi olmamasına rağmen bugün göstere göstere NATO'nun en önemli güvenlik ortağı olmuştur. NATO belgelerinde Akdeniz diyaloğu ortağından yakın ortağa, kilit ortaktan stratejik ortağa varan dil değişim ve dönüşümü de bunu doğrulamaktadır. NATO belgelerinde İran'ın giderek merkezi bir tehdit olarak anılması, NATO'nun Orta Doğu'ya ve ümmete bakışını yansıtmaktadır. NATO-İran gerilimiyle İsrail'in Gazze, Suriye ve Lübnan saldırıları, NATO-İsrail ilişkileri birbirinden bağımsız süreçler değildir. NATO, Avrupa-Batı savunmasını konuşmaktan çıkıp, İslam, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Kızıldeniz, enerji koridorları, siber uzayı, yapay zeka ve küresel güç rekabetini konuşan, gündemini alan ve bunlara tahakküm etmeye çalışan bir yapı olmuştur. Doğal olarak Ankara'daki zirve sadece askeri bir toplantı olmayacak. Aynı zamanda yeni küresel düzeni de konuşacak ve dizayn etmeye çalışacaktır. Sonuç olarak asıl sorun Türkiye'nin niçin NATO üyeliğiyle ilgili değildir, NATO'nun geldiği nokta itibariyle Türkiye'nin nasıl bir pozisyon aldığı, alması gerektiği ve alacağıdır. Türkiye, NATO'ya mecbur ve esir mi olacak? Ümmet ve mazlumlar adına küresel baronlara karşı bir hamin olacak.
11: Sesli makale sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılığın adresi Osman Taşımacılık. Evden eve taşımadan şehir içi taşımaya, şehirler arası taşımacılıktan parça eşya taşımaya kadar tüm taşıma ihtiyaçlarınızda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Eşyalarınızı kendi eşyamız gibi özenle ambalajlayarak paketliyor, asansörle dilediğiniz adrese hasarsız ulaştırıyoruz. Siz arkanıza yaslanın, gerisini bize bırakın. Çünkü Osman Taşımacılık yanınızda. Hemen arayın, konforlu taşınmanın tadını çıkarın. Osman Taşımacılık, iletişim 0537 441 40 02.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com. Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
4: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
6: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
7: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
9: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

0: قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: O gazaya katılmayıp geri kalan bedevilere de ki, siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar onlarla savaşacaksınız. Eğer bu sefer itaat ederseniz, Allah sizi pek güzel bir şekilde ödüllendirir. Ama daha önce yaptığınız gibi arkanızı döner, cihattan kaçarsanız, o size gayet acı bir azap verir.
0: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ

0: Gazaya katılmama konusunda amaya sorumluluk yok. Topala sorumluluk yok. Hastaya sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse onu gayet acı şekilde cezalandırır.
1: لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

Gerçekten Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size daha başka birçok ganimet vaat etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, müminler için Allah'ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve sizi dosdoğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin ilim kudretiyle hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vaat etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

Eğer o Mekkeli kâfirler sizlerle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçar, sonra da kendilerini koruyan veya destek olan hiç kimse bulamazlardı.

0: Allah'ın öteden beri cari olan kanunu budur. Ve sen Allah'ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
0: Mekke Vadisi'nde size kafirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعْكُمْ

İnkârda ısrar edip sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten ve bekletilmekte olan hediye kurbanlıkları yerine ulaştırmaktan geri çevirenler onlardır. Eğer orada kendilerini tanımadığınız için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü zor durumda kalacağınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, Allah ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşmanıza engel olmazdı. Dilediği kimseleri rahmetine nail etmek için Allah böyle takdir buyurdu. Şayet onlar birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, elbette kâfirleri gayet acı bir cezaya çarptırırdık.

0: Kâfirlerin kalplerine taassubu, cahiliye taassup ve tarafgirliğini yerleştirdikleri o sırada, Allah da elçisinin ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Takva kelimesini onlara yoldaş etti. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

0: Allah, elçisinin rüyasını elbette doğru çıkaracaktır. İnşallah siz kiminiz başını tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak, Mescid-i Haram'a korkmaksızın tam bir güvenlik içinde gireceksiniz. Ama Allah, sizin bilemediğiniz şeyleri bildiğinden, ondan önce yakın bir zafer nasip etti.
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
0: Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen odur. Buna şahit olarak Allah yeter.

0: Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindeki mü'minler de, kâfirlere karşı şiddetli olup, kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti, yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar, Tevrat'taki sıfatları olup, İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki, filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken, kalınlaşmış da, artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki, ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah, onlar gibi iman edip, makbul ve güzel işler yapanlara, mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Hucurat Suresi. Medine'de nazil olmuş olup 18 ayettir. Surenin adı 4. ayette geçen hucurat kelimesinden alınmıştır. Hucurat odalar, bölmeler anlamındadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey iman edenler! Söz ve hareketlerinizde ileri gidip de Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ terfa'û asvâtekum fevqa savtin nebiyy. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi, onunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan, bütün emekleriniz hiçe iniverir.

0: Peygamberin huzurunda seslerini ayarlayanlar var ya, işte Allah, içindeki takvayı ortaya çıkarmak için onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Ama sana evinin dışından seslenenlerinse ekserisi düşüncesiz, makul davranmayan kimselerdir.

Eğer onlar sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir.

Ey iman edenler! Herhangi bir fasık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa gerçeği bilmeyerek bir takım kimselere karşı fenalık edip, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: İyi düşünün ki Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. İnkardan, fasıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

0: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa, bu saldıran tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun. Çünkü Allah adil davrananları sever.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Mü'minler sadece kardeştirler. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, onun merhametine nail olasınız.

Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malum, belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi, daha doğrusu kendilerinizi karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir.

Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah Tevvaptır, Rahimdir. Tövbeleri kabul eder, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın ki, Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvada, Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olandır. Muhakkak ki Allah, her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır.

Bedeviler, iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Lakin, İslam olduk, size inkiyat ettik deyiniz. Zira iman, henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah, Gafur ve Rahim'dir.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ı ve Resulünü tasdik eder ve sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte imanına bağlı gerçek müminler bunlardır.

De ki, dindarlık derecenizi siz mi Allah'a bildireceksiniz? Allah sanki bunu bilmiyor da, sizin iddianıza mı bakacak? Halbuki Allah bunu bildiği gibi, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Evet, Allah her şeyi hakkıyla bilir.

İslam'a girmelerini sana minnet ediyorlar. Onlara de ki, Müslümanlığınızı bana minnet etmeyin. Asıl size iman yolunu gösteren Allah size minnet eder. Eğer iman iddianızda samimi iseniz.

0: Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Bütün bunları bilen Allah, sizin yaptığınız her şeyi de elbette görür. Kaf Suresi Mekki olup 45 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: mıydı?
1: Doğrusu onlar, kendilerinden birinin uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da, kâfirler, bu ne tuhaf şey dediler. Biz ölüp de toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal.

0: Biz toprağın onların bedenlerini hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır.
1: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ
0: Bilakis onlar, kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler.

0: yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik.
1: تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
0: Bütün bunları Allah'a yönelecek her kula, Yaradan'ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.

0: indi.
1: Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik.
0: Rizqan lil ibadi ve ahyeyna bihi beldeten meyten kezalikel huruc.
1: Bütün bunlar kullarımıza rızık vermek içindir. Hem o su ile ölü toprağa hayat verdik. İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır.
0: Kezzeb.

0: İyiydi.
1: Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Res, Semud, Ad, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eyke ve tüm Bağ halkı da Hakk'ı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstahak oldular, azaba çarptırıldılar.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Biz, ilkin yoktan yaratmada bir acizlik, beceriksizlik mi gösterdik ki, bu tekrar yaratmada acze düşelim? Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar, bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
1: İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.

Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın. Onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın.

0: Vakti geldiğinde ölüm sekeratı başlayınca, can çekiştiği sırada insana işte denir. Senin en çok nefret edip kaçtığın şey.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Sûra üfürülür. Kalk borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ.
0: O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak yüce divana gelir.
1: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ.

0: Allah ona buyurur: Sen bundan gaflet içindeydin. İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık. Şimdi artık gözün pek keskindir.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ
0: Yanındaki arkadaşı, işte der, onun defteri, her ne yapmışsa burada yazılı.

Allah, muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme. Her nankör, inatçı kafiri, hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı. Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni, atın onu o çetin azaba.

0: mıydı?
1: Yanındaki arkadaş, ya Rabbi der, onu ben saptırmadım. Kendisi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içindeydi.
0: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْ

0: Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmetmem.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
0: O gün cehenneme biz doldun mu dedikçe o daha yok mu diye iştahını dile getirir.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
0: Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır.
1: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ
0: Onlara, işte denir, buydu size vaat edilen mükafat, hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile, Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır.
1: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ
0: Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır.

0: Kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar bunlardan daha güçlü kuvvetliydiler. Hakimiyetlerini yaymış, şehir şehir dolaşmış, ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu diye her tarafı delik deşik etmişlerdi. Ama hep eli boş dönmüşlerdi.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
0: Elbette bunda, içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak, can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır.
1: وَلَقَدْ

0: Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları 6 günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabla tulu'iş şemsi ve qabla'l gurub.
0: O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
0: Geceliğinde secdelerin peşinden de ona ibadet et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ
0: Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
0: Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün mezarlarından kalkış günüdür.
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيرُ
0: Muhakkak ki hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ
0: Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama bize göre çok kolaydır.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ

0: Biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş sadece tehdidimden endişe edecek kimseleri Kur'an ile irşad etmektir. Zâriyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا.
0: O tozutup savuran rüzgarlara.
1: فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا.
0: Yağmur yüklenen bulutlara.
1: فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا.
0: Kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere.
1: فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا.
0: Emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki,
1: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ.
0: Size vaad olunan diriliş elbette gerçektir.
1: وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için, siz tam bir çelişki içindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ.
0: Oysa bu davetten, ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir.

0: O kahrolası yalancılar, sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek, ne zaman o hesap günü diye sorarlar.
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
0: O gün onların ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlara, tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini, işte gelmesi için can attığınız azap denilir.
1: اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Ama müttakiler bahçelerde, pınar başlarındadırlar.

0: Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi.
1: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
0: Geceleri az uyurlardı.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Seher vakitleri istiğfar ederlerdi.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı.

Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri, hem de size vaad olunan cennet vardır.

0: Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir.
1: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَم۪ينَ
0: Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu?

Onlar yanına varınca selam dediler. O da size de selam diye cevap verdi. Ama içinden bunlar tanımadığım kimseler. Hayırdır inşallah dedi.

0: Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup, buyurmaz mısınız diye ikram etti.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler. Ve ona, büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler.
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
0: Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi, elini yüzüne vurarak, "Vay başıma gelene, ben kısır bir koca karı iken mi doğuracağım?" diye çığlık attı.
1: قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
0: Onlar hanımına, evet, Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir.
2: 26. cüzün 3. ve 4. hizmini dinlediniz.
3: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali sona erdi.

0: şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.
1: Hoş sadamız kalsa bari. Ömrümüz sonsuz değildir. Zikrederken dolsa bari. Kurtuluş yoktur ecelden. Secdedeyken gelse bari. Ses biter, seyran biter, devran biter telkin verirler. Her sesin bir aksi vardır. Hoş sadamız kalsa bari.

Farkındayız Aytaç hocam.

Farkındayız Aytaç hocam, şehadetin ne kadar kutlu olduğunu. Farkındayız Aytaç hocam, zalimlerin ne kadar kindar olduklarını. Bir menfaate binler kurban edildiğinin farkındayız. Halklarına ihanet eden aşağılıkların, İslam ve Müslümanlara savaş açan nasipsizlerin farkındayız. Ve farkındayız zalimlerin ne kadar kindar ve merhametsiz olduklarının. Henüz dünyaya gözlerini açmamış bebelere baba yüzü göstermeyecek kadar zalim olduklarının farkındayız.

0: incecik fidanlara kıyıp mezar açanların farkındayız. Diyarbakır'da yeni bir ihya ile asr-ı saadete namzet bir gelecek inşa ettiğinin farkındayız. Davanın her yanına koştuğunun, gönüllere peygamber sevdasını nakşettiğinin, iman ve Kur'an çeşmesinden İslam'a nadide fidanlar yetiştirdiğinin, sana kurşun sıkanların bile ahireti için endişelendiğinin farkındayız Aytaş hocam. Fakir ve muhtaçlara olan düşkünlüğünün, yetimlere sahip çıktığının ve her zaman mazlumdan yana olduğunun farkındayız, farkındayız Aytaç hocam. Peki sen farkında mısın Aytaç hocam? Şehadetin bir çağrı oldu gelecek nesillere.
1: Bir çağrı oldu gelecek nesillere.
0: Bir uyanış oldu gaflettekilere. Bir ümit oldu talebelerine ve bir sevinç oldu sana. Ama bizim payemize yine gözyaşı, yine kahır düştü. Nur yüzlüm, gül yüzlüm, bülbül seslim, ay tacım, baş tacım, niye kıydılar ki sana? İhanet ikliminden solumak ne kadar acı, ama sen yine de zakkum tarlasından güller devşirdin, güller devşirdin. Zindanı mesken, hicreti inkılap bildin. Sadece bedeninle değil, sesinle de Bilal oluverdin.

Biliriz, biliriz yasinler kolay yetiştirilmez. Yürek ister, cesaret ve fedakarlık ister. Hani demişlerdi ya, talebesi Yasin Börü olanın, hocası Aytaç Baran olur diye. Şimdi Kur'an bülbülleri sensiz kaldı. Sokaklar çöl gibi, baranı çekildi. Yetimler yolunu gözlemekte, muhtaçların gözü kulağı kapıda. Aytaç Hoca bir kumanyayla çıka gelse diye. Şimdi programlar açılış için Kur'an bülbülünü bekliyor. Ve şimdi lisanlarda farkındayız kardeşler yankılanmakta. Hak ve batılın, doğru ve yanlışın, şehit ve şehadetin, mazlum ve zalimin, varlık duasının, İslami davanın, Kur'an'ın mesajının, iman hakikatlerinin, cennet ve cehennemin, hesap gününün, farkındayız Aytaç Hocam, farkındayız. İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir, biliriz.

göklerin, yerin Rabbi, o muhteşem ilaha, en güzel isimlerin sahibi o Allah'a, can verip hamd ederiz o Rahim-i Rahman'a.

garipleriz. Kafir ve bahilere karşı tek ümidimiz, yalnız sensin Mevlamız, şahit şehitlerimiz. Ey mustazafların ve kimsesizlerin Rabbi, sana açtık elleri, uzak tut sen bizleri küfür, şirk ve nifaktan.

ey mübarek can. Sen doğunca şeref vermiştin dünyamıza. Dağ, taş, ağaç dile gelmişti. Nurundan haya eden güneş, bulutların arkasına gizlenmişti. Ey can, şayet yaşasaydım o zaman, bastığın eşik olmayı yeğlerdim inan. Otlattığın koyun olmayı, merhametli okşayışına doymayı ne de çok isterdim. Ey dost, ama ey can, gel gör ki ne haldeyim. Düşmüşüm merhametsiz, insafsız ellere. Ey merhametlileri!

en merhametlileri başvuruyor kallekçe hilelere. Ey can, Hira yolunda patikalardan inerken yukarıdan aşağıya her bir adımınla bir sağa bir sola yuvarlanan çakıl olmayı, kara taşı kaldırmak için serdiğin örtü olmayı, zeyt gibi satılmayı, sana köle ve hediye olmayı eğlerdim. Ey dost, ama ey can, gel gör ki ne haldeyim. Önce nefsime esir olmuşum, zalimlerin ayağında bir top misali diyar diyar atılmışım. Ey dost, ey can, yine de yoluna baş koymuşum. Ey can, mübarek parmağın ile parçalanan ay olmayı, avucunda toprak olup küfrün yüzüne savrulmayı, gözlerine sokulmayı, Ali gibi senin yerine ölüm döşeğine yatmayı yeğlerdim. Sana sinesini açan Sevr olmayı, adım adım hicretinde çöl olmayı, seni yakan güneşe karşı bulut olmayı yeğlerdim. Ama ey can, gel gör ki ne haldeyim. Ufkum daralmış, gökyüzüne ancak birkaç metre kareden bakabiliyorum. Üzerime kapılar kapanıyor, her akşamüstü seninle o çöllerde özgür olmayı özlemişim. İnan ki, ey dost, inan ki. Ey can, Bedir'e diktiğin çadır olmayı, sana gelen her bir taşla vurulmayı, düşen her bir dişine karşılık Rabbe bin can sunmayı eylerdim. Ey yar! Ama ey can! Gel gör ki halim perişan. Dinime, namusuma saldırılar var. Ahir zaman fitnesiyle yanıyoruz. Yanımda ancak 3-5 yaren var. Onlar da benim gibi garip ve kimsesizler. Öte yandan ahiret hesap unutulmuş, herkes dünyaya dalmış. Biz ise göğsümüzü açtık, sana ve Kur'an'a gelen kurşunlar saplansın diye. İnan ki samimiyiz ey dost. Günahlarımıza rağmen inan ki samimiyiz. Ey can, seni okşayan rahmet yağmurundan bir damla olmayı, minberinin yanı başındaki kütük olmayı, gölge gibi seninle dolaşmayı, seni kollamayı, sana hayran hayran bakmayı, her bir sözünü zerrelerimde duymayı, ona uymayı, heybet ve merhamet timsali vechine kanmayı, aşkınla yanmayı, bir Veysel olmayı, çöllere dalmayı ne de isterdin ey yar, ey dost. Ama ey can, gel gör ki halim perişan, kanadı kırık bülbül misali, kuyuya düşmüş Yusuf misaliyim. Fikri cenderelerde eziliyorum. Zihnim bulandırılıyor.

Bilim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Bilim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler.

canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevku safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağır yar, anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18 bin alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus, neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

Cenazeme gelir misin? Cenazeme gelir misin? Biliyorum, hiç beklemiyordum bu daveti. Ansızın geliverdi değil mi? Ansızın vurdu şakağına. Saçaktan düşen buzdan kılıçlar gibi. Ansızın. Şaşırdın. Huzurunun göbeğine irice bir taş düştü. Neşesi kaçtı vaktin. Beklediğin az sonralar havada asılı kaldı. Hüznün baygın kelebekleri kıpırdadı, sızılandı. Korkunun sütunları devrildi göğsüne. Başını yasladığın uzun saatler kayıverdi elinden. Uzanıp uyuduğun bitmez günler tükeniverdi. Vadi yok sana zamanın. Dakikaların yüzü yerde, saniyeler mahcup. Oyalandığın ağaç gölgeleri çekildi üzerinden. Avunduğun haz perdeleri barelendi. Uykunu bölmemek için parmak uçlarına basa basa odana giren hüzünler şimdi boynuna asıldı. Kalbini kanatmadan usulca gidiveren uzak acılar şimdi yakana dolandı. Daha dün konuşmuştuk ama diyorsun.

Ama nasıl olurlar çekip çekiştiriyor iki yakanı. Hiç beklenmedik bir ölüm. Vakitsiz. Erken. Üzgünüm, işine ara vereceksin bugün. Kocaman bir pürüz olup çıkıverdim karşına. Hızını kestim hayatının. Üzerine saldım kaygılarını. Köşe bucak kaçtığın korkulara sobelettim seni. Ölümle arana koyduğun duvarları istemeden yıkıverdim. Sakarlık işte. Ölüm bize de yaklaşırmış. Bize de yakışırmış dedin. Galiba ölmesi kanıksanmış. Ölünesi yaştayız artık dedin. Şimdi rahmetli sıfatını ismimin üzerine yumuşak bir şal gibi atıvereceksin. Şimdi iki yakasında da eksiğim İstanbul'un. Vapurların hiçbiri beklemiyor beni. Ben öldüm diye şeritleri eksilmiyor yolların. Şimdiye kadar hep başkalarıydı ölen. Hep başkaları. Hayret. Hayret. Ben öldüm bu defa. Bu defa ben öldüm. Oysa gitsen de bir, gitmesen de bir cenaze olurdu cami avlularından birinde. Belki bir kalabalık çıka gelirdi önüne. Bir sokağın başında, yol kenarında, gözünü sakındığın mezarlığın kapısında. Nasılsa ölen biri çıkar bu şehirde her gün diye kanıksadığın. Eksilenin kim olduğunu aldırış etmediğin. Gitti diye üzülmediğin birinin cenazesi işte. Aynı manzara, aynı tabut, aynı üzgün yüzler, aynı güneş gözlükleri. Ağladığımı yoksa ağlayamadığımı anlaşılmasın diye saklanan gözler. Hayatın ortasında duran ölümü inkar etmek için göz göze gelmemeler. Seni bilmem ama ben bu cenazeye mutlaka gitmeliyim. Dediği gibi şairin, bir musallalık saltanatım bu benim. Bu cenaze benim. Benim bu cenaze. Ve bu kez başroldeyim. Toprağa konulacak adam rolü benim. Ardından alınacak adamı ben oynayacağım. Hiç itirazsız karanlığa uzanmak bana düştü bu defa. Üzerine toprak atılan adamı, yüzü unutulmaya bırakılan adamı, hüzünlerin münasebetsiz müsebbibi olacak adamı, ayakkabısı kendisini beklerken bağları çözülecek adamı, elbiseleri evden çıkarılacak adamı. Evet evet, o adamı ben oynayacağım. Bu kez başroldeyim.

Yatağa soğuk kalacak adam, akşam eve dönmeyecek adam, kapıyı çalması beklenmeyecek adam, sofrada yeri olmayacak adam, adı telefon rehberinden silinecek adam, şehrin dudaklarından yarım ağız çıkmış bir hece gibi önemsizleşecek adam. Evet, evet, o adam. O adam benim. Benim işte o adam. Sevinçlerin ortasına en fazla bir hıçkırık gibi sokulsa da hatıraların eşiğinden yüz geri edilecek adam benim. Resmine bakıp bakıp da ağlanacak. Yoksa ağlanmayacak mı? O adam benim. Adı neydi? Hani diye yokluğu kanıksanacak adam. Soluk bir resme asılmış, eskimiş bir tebessümün ardında aşklarını saklayan, susturan adam. Evet, o adam benim. Benim o adam. Sahnedeyim, başrolde. Seni mutlaka beklerim. En öndeki olmalısın ayakta duranların, en dik duranı. Bak, cenaze ilanımı da yazdım. Canını çok seven, her günün sabahında burada sonsuzca yaşayacağına yeniden kanan, her lezzetin tükenişinde ölümün yanına uğradığını unutan, her hazzın zirvesinde yakasındaki ölümlü etiketini isteyerek düşüren, her yaz sıcağında içi dünyaya iyiden iyiye ısınan, kalbinin her atışında ölümlerden döndüğünün farkında olmayan, damarların bir köşesinde ansızın geliverecek pıhtılardan yapılmış veda haberleri saklayan, ayrılıkların çatlaklarından giren hüzünleri ölümün nefesi gibi yudumlayan, sevenlerinin gözlerinin ışığına sığınarak ısınan, unutulmayı, yok sayılmayı en ürkütücü uçurum bilen, güzelliğini aynaların kırıklarında arayan, toprağa girmeye üşenen, uzun süredir aramızda yaşayan dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız, kardeşimiz, babamız, evladımız, şimdilik unutmayacağımızı umduğumuz, bir süre unutmaktan utanacağımız, sonra unutacağımız ve en sonunda unuttuğumuzu da unutacağımız Senai Demirci, doğduğu gün yakalandığı fanilik hastalığından, uzun süredir sancısını çektiği her nefis ölümü tadıcıdır yarasından kurtulamayıp aramızdan ayrılmaya yazılmıştır. Cenazesi umulur ki en uzak zamanda, sızıların köşe başlarında kılınan cenaze namazını takiben kaldırılıp gözlerden ve belki gönüllerden de uzak bir yerde unutuluş toprağına gömülecektir.

İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkel tuallallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder.

zaman geldi, geçiyor, daha ne duruyorsun? Fırsat elden uçuyor, daha ne duruyorsun? Fırsat elden uçuyor, daha ne duruyorsun? Sen de katıl bu yola, azm ile dola dola. Sevda türküleriyle yürüyelim kol kola. Sen de katıl bu yola, azm ile dola dola. Sevda türküleriyle yürüyelim kol kola.

Gel kendine gel artık, gel kendini bil artık. Çok ağladın gül artık, daha daha ne duruyorsun? Çok ağladın gül artık, daha ne duruyorsun? Sen de katıl bu yola, azmile dola dola. Sevda türküleriyle yürüyelim kol kola. Sen de katıl bu yola, azmile dola dola. Umut türküleriyle yürüyelim kol kola.

Yürüyelim kol kola, sen de katıl bu yola. Azmine dola dola, hasret türküleriyle yürüyelim kol kola.